Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben benim.

Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Ali Süzen. Ali Süzen. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir haftanın ilk iş günündeyiz. Çalışanlara Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Tatilde olanlara iyi tatiller.

Hadi bakalım, sizden daha erken geldim. Erkenden buralardayım. Erkenden de ses verdik bugün. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hani

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28 Anadolu'nuzda sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. E-kartınızla gidiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Florya Events dekorasyonu, özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi 2 şubesiyle hizmetinizde, 10. Viyana ve 11. Viyana. Yayın sponsorlarıma değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların katkılarıyla, onların destekleriyle bu yayınlar sizlere ulaşıyor. Sponsorlarımız olmasa maalesef bu yayınlar sizlere ulaşmaz. Hiçbir zaman gelişine dünya telaşı. Viyana ve çevresinde bugün en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre biraz daha düştü. Hafta sonu yağışların ardından hava bir hayli serinledi. Biraz rahatladık, nefes almaya başladık.

Bilmeyenler için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Artı 43 660 130 19 79 Viyan FM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 19 79. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz. Sürekli dinleyenler biliyorlar zaten, numarayı kaydettiler. Eğer bizleri Viyan FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız sol alt köşede WhatsApp ikonu var. Tıklıyorsunuz, mesajınızı gönderebiliyorsunuz. Sadece bu yayında değil, bütün yayınlarda aynı şekilde aynı WhatsApp numarasını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Elimizden geldiği kadar her şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Herkesin en basit şekilde kullanmasına olanak sağlıyoruz. Bugün de yine güzel konularımız var. Önce mesajlarınızla güne başlayacağız. Ardından yol durumu, yol durumunun ardından da günün konusu gelecek. Artık standart, biliyorsunuz zaten. Sağlıklı, mutlu, huzurlu sabahlar olsun hepimize inşallah. Stuttgart'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar, günaydınlar. Nihal Hanım günaydın, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor, çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a sevgiler, selamlar olsun. Işıl günaydınlar, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Turgut aleyküm selam, iyi yayınlar, gününüz bereketli, her şey gönlünüzce olsun. Eyvallah, sağ olasın, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Cansu günaydınlar, abi hayırlı sabahlar diliyorum, herkese kolay gelsin. Sağ olasın Cansu, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Suat günaydınlar, hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah Suat, ne yaptın, arabayı aldın mı? Hediye ettin mi yengeye? Yengenin tepkisi ne oldu? Bak bugün bunda konuşalım. Suat cuma günü araba aldı, sürpriz yaptı yengeye. Bakalım neler yaşanmış. Flash flash flash, son dakika. Mahmut günaydınlar kardeşim, abi hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli günler diliyorum diyor. Eyvallah Mahmut Akçagöz, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Meyra günaydınlar Ankara'dan. Meyra'nın uzun zamandır ses soluğu çıkmıyordu. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Güne sizinle başlamak ne güzel diyor ya, günaydınlar. Eyvallah sağ olasın. Ankara'ya sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyoruz Meyra'ya. Kader Hanım günaydınlar. En güzel, musmutlu günaydınlar. Selamlar Vels'ten tüm Viyan FM dinleyenlerine. Çok teşekkürler Kader Hanım, hoş geldin. Günün ve haftan güzel olsun. Semra Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun senin de Semra Hanım. Gürcan abi günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Her sabah olduğu gibi. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Her şey gönlümüzce olsun. Eyvallah Gürcan abi. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Gürcan abime. Onur ve Harun, kolay gelsin gençler. Aziz abi günaydınlar. Aziz Aygun, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aziz abi. Oo abi diyor, annemle babam geldiler. Hadi bakalım Işıl, gözün aydın. Ayten Hanımlar Bulgaristan'a gelmişler. Ne kadar güzel. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı günler. Rabbim bol bereketli bir gün nasip etsin. Eyvallah Kemal Ünal. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Günaydın. Çok güzel bir hafta olsun diyor. Perihan Hanım geldi. Hoş geldi. Sefalar getirdi. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum Perihan Hanım'a. Umut günaydınlar. Umut Kaptan. Günaydınlar Viyan FM ailesi. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar. Selamlar, saygılar. Eyvallah Umut Kaptan. Ne var ne yok, her şey yolunda mı? Leyla Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Size de iyi yayınlar Ali Bey diyor. Çok teşekkürler Leyla Hanım. Guten Morgen. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aytekin günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, bereketli günler.
Ali abi iyisin inşallah diyor. Akşam çok iyi bir geceydi. Çok güzel oldu diyor. İspanya kupayı aldı. Messi'ye de dert oldu. İsrail'e de ders oldu diyor. Arjantin'e güzel bir ders oldu. Eyvallah Aytekin. Gerçekten yani İspanya'nın kupayı aldığına sevindim. Yani Türkiye almış kadar sevindim öyle diyeyim. Ya antipatik olmak her zaman kaybettiriyor. Bu bir gerçek. Arjantin bu turnuvanın en antipatik takımlarından birisiydi. Messi de aynı şekilde. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Yani İspanya'yı desteklemek için birçok nedenimiz vardı. Tahminim birçoğumuz da aynı düşüncedeyiz. Arjantin'i destekleyen arkadaşlara da saygı duyuyoruz futbol olarak bakıldığında. Ama tabii bazen geniş çerçeveden bakmak lazım. Sadece olaya futbol olarak bakmamak lazım. Aytekin güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Akdağ Depo Süpermarket Graz'da hizmetinizde hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Gülşen Hanım günaydınlar, güzel bir hafta olsun hepimize inşallah diyor. Amin, hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Gülşen Hanım. Aynur Demircan günaydınlar. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum, güzel bir haftan olsun senin de. Valla seriye bağladım, okuyorum. Önce bir 5 tane bir ayırsaydık mesajları. 2, 4, 5 ayırdım. Tamam. 2, 4, 5 yanlışlık olmasın. Tamer günaydınlar, iyi haftalar. Sesindeyiz abi, kolay gelsin diyor. Eyvallah Tamer, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Uğur Hacım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kolaylıklar diliyorum Hacım, yolun açık olsun. Tekin günaydınlar, merhabalar. Tekin tam 7'yi tutturdun ama... İlk 5 olmadı ya. Sağlık olsun Tekin. Olacak inşallah. Tekin bu arada sen bizi nereden dinliyorsun kardeşim? Viyana mı? Avusturya'nın hangi eyaleti? Viyana ise kaçıncı Viyana? Oo, tatilciler de burada. Ferhat 54 günaydınlar Ferhat'ım, hoş geldin. Hadi geçmiş olsun, iyi tatiller diliyorum. Vallahi Ferhat yolda sarmaları götürüyordu, yiyordu. Ah, afiyet olsun. Görmedik zannetme yani Ferhat. Oo, Umut Kaptan nerede? Atina'daymış, Yunanistan'da. Hayırdır, daha aşağılara kadar inmişsin Umut Kaptan ya. Raşit günaydınlar. Ali Bey güzel bir hafta diliyorum size ve tüm dinleyenlere. Son bir hafta diyor, ondan sonra başlasın. Hadi bakalım Raşit. Şafak 5 Raşit'in. Şerife Küçük günaydınlar. Canlar nasılsınız? Herkese güzel, bereketli bir gün diliyorum. Hoş geldin. Mus mutlu bir haftan olsun. Zaten Şerife doğuştan mutlu olduğu için ona ancak mus mutlu diyebiliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir haftan olsun Şerife Küçük. Mehmet abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Mehmet tekrardan geri döndü diyor. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Şütrek Mehmet abi geldi. Çok yoğun çalışıyor Mehmet abi ya. Cumartesi günü tesadüf karşılaştık Mehmet abiyle 10. Viyana'da. Biraz daha erken gelseydi çorbaya yetişecekti. Gecikti azıcık. Mehmet abi kolaylıklar diliyorum. Güzel bir haftan olsun. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Aziz Başkan var. Günaydın Ali abi, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, sevgiler. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin Aziz Başkan. Güzel bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun inşallah. 4 numarada bugün Sadık var. Günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah Sadık. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Bugün ilk 5'te sadece erkekler var, onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve ilk 5'e girenlerin hepsi daha önce sıkça derece yapan arkadaşlar. Sadık biliyorsunuz çokça birinciliği var, o kadar çok ki. Aziz Başkan da aynı şekilde. 3 numarada Bayram var. Bayram Yıldırım, hayırlı sabahlar, tebrikler İspanya. Eyvallah Bayram. Günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun. Bayram cumartesi günü bana kendi elleriyle kahve yaptı. Kahvesini içtik. Eline sağlık. Ama bak kahve birincilik için yetmiyormuş demek ki Bayram. Biraz daha çıtayı yükseltmen lazım, haberin olsun.
Murat Erdatlı, Guten Morgen abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Murat abi. İki numarada Murat abi, top 5 listemizin. Murat abinin de biliyorsunuz bayağı bir birinciliği var yani. Ve listemizin bir numarasında en çok birinci olanlardan birisi var. Rıza var. Tebrikler Rıza, hayırlı işlerin olsun. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun kardeşim. Sana ve bütün taksiciyiz, esnafımıza hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Murat abi Rıza gösterdi. Rıza birinci oldu.

Eyvallah Tekin, hemen not edelim, notlarımızın arasına alalım. Aşağı Avusturya'dan, Niederösterreich'ten kulak veriyor bizlere Tekin. Eyvallah. İstikamet Marsala, İtalya'nın sonu diyor. Hadi bakalım, yolun açık olsun Umut Kaptan. Suat'ın sesli mesajı geldi. Birazdan yayına verelim.

0: Günaydın abi herkese. Çok sevindi tabii ki. Çok şaşırdı iş arkadaşlarıyla birlikte işten çıktığında arabayı karşısında görünce plakayla birlikte. İnanamadı. İstediği arabaydı zaten. Ondan sonra ama abi Jeep'ti tabii. Jeep almıştım ona ben. İstediği bir tane Jeep vardı. O Jeep'i aldım. O yüzden de çok sevindi. Yani ilk kardeşiyle paylaşmak istedi o anı. Cumartesi günü de Linz'deydik. Linz'e gittik. Linz'i gezdik kardeşiyle birlikte komple. Akşama da geri geldik. Hani öyle başka da bir şey yapmadık.
1: Vallahi Suat da çıtayı iyice yükseltti. Jeep. Tabii Demet'e de daha önce Jeep alındıydı yani. Suat da Jeep alması lazım. Artık beyler eşlerine Jeep alıyorlar. Devir Jeep devri. Vay be. Allah'tan benim hatun yayını dinlemiyor bugün. Yırttım ben. Yırttım.

Emrah'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Mega Süpermarket 23. Viyana Müdürümüz Emrah geldi, hoş geldi. Herkese musmutlu, koskocaman sevgiler, hayırlı haftalar diliyorum. Allah kazancımızı bereketli, günümüzü güzel geçirmesi nasip etsin diyor. Abi diyor, bekliyorum bak diyor. Oo, hadi bakalım. Emrah, bugün kahvaltı biraz zor ya. Bugün pazartesi, malum yoğunluk var. Öğleden sonra anca gelebileceğim. Kolaylıklar diliyorum Emrah. Güzel bir günün olsun kardeşim. Mega Süpermarket. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Teveccühlerinize layık olmaya çalışacağım diyor. Teşekkürler. Eyvallah Rıza. Vallahi bugün erkekler ambargo koydu ilk beşe ya. Nasıl bir şey bu ya? Orman yangınları devam ediyormuş arkadaşlar. Yunanistan'da orman yangınları varmış. Allah korusun. Yaz sezonu geldi mi maalesef. Teveccühlerimize layık olmaya çalışıyor, görüyorsunuz değil mi? Nasıl yırttın abi diyor, yayının tekrarı var ya, ne yapacaksın diyor. Ya tekrar vermeyeceğiz hacım, karıştırma orayı. Siz de sesinizi fazla çıkartmayın ya. Abi az sessiz olun, her şeyi her yerde söylemeyin. Raşit de diyor ki, abi bu nedir ya diyor. Demet abla jip aldı hediye olarak diyor. Suat abi eşine jip aldı. Onur abi jip aldı. Gürcan abi zaten ta ne zaman jip aldı. Sıra Murat abilerde diyor. Sende diyor. Yak ya, bizim ayağımızı yerden kessin yeter. Ne yapacağız jipi Raşit? Dört teker olsun, ayağımızı yerden kessin. Aleykümselam Onur, günaydın, güp güzel bir gün diliyorum, kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Onur, hoş geldin kardeşim. Bil mukabele, senin de günün güzel olsun, kolaylıklarla dolu olsun. Ali abi günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı haftaların olsun inşallah. Hafta sonu Tirol'deydim diyor, bakar mısın, ilk defa gördüm bu kadar yakından. İsa geldi, hoş geldik, Klagenfurtlu İsa. Eyvallah kardeşim. Abi ne kadar güzel bir gökkuşağıdır bu ya. Bu kadar yakından gördüm diyor. Resmini de çekmiş, göndermiş İsa. Gerçekten çok süper bir manzara. Doğal bir güzellik. Umut Kaptan, sesi yayına vereceğim birazdan.

Hafta sonu misafirlikteydik. Arkadaş diyor ki abi diyor ya sabahlar diyor hep bekliyorum diyor. Yani bir şarkı çalsan da dinlesek. Yok abi diyor ya. Ya bir 5 dakika bir dinleteydin diyor ya. Dedim çok beklersin çok.

Aleykümselam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Güzel bir haftamız olsun inşallah diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Mustafa. Yolun açık olsun. Sende de su yok mu ya? Ben mi öyle hatırlıyorum diyorum. Şşt, sessiz ol. Ya Mustafa, sessiz ol ya.

Biz de diyoruz ki geçtiğimiz hafta ya akşam eve giderken çiçek falan alın. Abi ne çiçeği? Millet artık eve giderken bizim dinleyiciler jip alıp gidiyorlar eve.

0: Size hatta bir de fiyatları söyleyeceğim. Araba ne kadar, taksi ne kadar, yolcu başı kaç para istiyorlar.
1: Resim çek
0: Ona göre
1: gönder.
0: hepinize bilgi vereceğim yani. Gemi seyahati güzel oluyordur ama bende biraz da korku var açıkçası.
1: Hadi bakalım Umut Kaptan, resim çek gönder, tamam mı? Fiyatları resim çek, bir bakalım. Bilgilendirelim, belki gitmek isteyenler olur. Bu arada yola çıkacak olanlar Bulgaristan'da yakıt almamaya özen gösterin. Yakıt sıkıntısı başlamış Bulgaristan'da. Bunun harici biliyorsunuz yakıta su falan katıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani dikkat edin. Benim her sene yaptığımı söyleyeyim arabayla gidersem eğer. Sırbistan'dan çıkmadan önce son bir benzin istasyonu var. OMFA var. Gümrüğe gelmeden sağ tarafta. Her zaman arabayı orada depoyu fullerim. Oradan sonra devam ederim. Bir sonraki tank yaptığım yer İstanbul oluyor. Yani oradan aldığım beni zaten İstanbul'a kadar getiriyor. Sıkıntı olmuyor. Sizlere de tavsiye ederim.

Cuma gününün konusuydu. Ta ki seni görene kadar çok güzel bir konuydu. Dolu dolu geçti program. Bugün de inşallah benzer bir şeyler yapacağız. Günaydınlar Viyana FM, günaydınlar patron. Yepyeni hafta hepimize güzelliklerle gelsin inşallah. Şerife müdüremiz geldi. Şerifeler burada. Şerife günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar Ali abi, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Seni sabah tekvandonun oradan girerken gördüm. Ben de inşaata gidiyordum diyor arabayla. Wagramer Strasse'de geçiyordum. Allah'a emanetsin. Eyvallah kardeşim. Bak görüyorsun, Mehmet de erkenci. 6.30 civarıydı. Sütüyor, bugün erken giriş yaptım. Hatta 6 gibi geldim, biraz sabahın tadını çıkardım sokakta. Sabah güzel oluyor, çok güzel, serin. Tertemiz hava, pırıl pırıl. Mehmet de denk gelmiş, bak görüyorsunuz değil mi? Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Mehmet. Kolaylıklar diliyorum. Haydar'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Cümleten bereketli haftalarımız olsun. Eyvallah Haydar. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir haftamız olsun. Kolaylıklar diliyorum sana da.

Dün akşam Dünya Kupası'nda final karşılaşması vardı. İspanya ile Arjantin karşılaştı. Uzatma dakikalarında İspanya bulduğu golle Arjantin'i 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Çok da güzel oldu. Sevindik İspanya'nın Dünya Kupası'nı almasına. Bir de her şeyden önemlisi, herkese göre sempatik bir ülke. Yani sadece bize göre değil, tüm dünyada, tüm dünyanın sevgisini kazanmış bir ülke. Oyun olarak da öyle. Hiçbir zaman çirkefleşmiyorlar. İşlerini yapıyorlar, futbollarını oynuyorlar. Ülke olarak da son zamanlardaki duruşlarını herkes takdir ediyor, biliyorsunuz zaten. Yani karşı taraf biraz antipatik oldu. Bayağı bir antipatik oldu Arjantin. Messi de aynı şekilde. Gol kralı da Mbappe oldu bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 10 golle Mbappe gol kralı oldu. Aynı zamanda Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu unvanını da kaptı. Yani Messi son Dünya Kupası'nda, artık yaşı da geldi, bir daha büyük ihtimal olmayacak. Yani şampiyon yapamadı.

yaptılar Arjantin'i. Messi de gol kralı olamadı. En çok gol atan oyuncu da olamadı. Tüm ünvanlar gitti. Biraz zaten ite kaka geldiler de buraya kadar. Onu da söyleyelim.

0: Selma Hanım günaydınlar. Mus mutlu yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun inşallah. Belçika sevgiler selamlar. Emrah'ım günaydınlar kardeşim. Güp güzel yayınlar diliyorum kıymetli abim diyor. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Hoş geldin, hoş geldin Emrah. Nedim Başkan günaydınlar, iyi yayınlar. İzin bitti işe başlıyorum diyor. Abi sen hangi ara gittin? Hangi ara izin yaptın? Hangi ara bitirdin? Yani en son geçen hafta Kayseri'deydin ya. Ne kadar çabuk bitirdin. Neyse gidenler gelsin ki sırada bizlere gelsin. Biz de gidelim değil mi? Ne diyor? Bizim hanımlar artık jip sarmayacak diyor. Normal bir şey oldu. Özel uçak falan almak gerek bu gidişle. Çıta yükseliyor ha işte ona göre. Çok çalışman lazım. Yenge senden ne isteyecek bakalım. Aklım erdi ereli diyor. Murat abi yazmış. Hep anama derdim. Beni niye kız doğurmadın diye. Şimdi 4-5 çocuk doğurdum. Yan gelip yatardım diyor. Gelsin jipler, gitsin altınlar, pırlantalar. Gülsüz, çiçeksiz geldiğinde yemek de vermezdim. Oh diyor, kom keyfim kom. Vay be. Değil mi? Abi şimdi şöyle de bir durum var. Kadınlar da diyor ki, niye beni erkek doğurmadı anam diyor. Bak, bir de böyle bir şey var. Yani kadınlar kendi durumlarından memnun değiller pozisyonlarından. Anladığım kadarıyla erkekler de kendi durumlarından memnun değil. Bunun bir ortası yok mu ya? Nasıl yapacağız bu işi? Önce bir yol durumuna bakalım, ondan sonra devam edelim.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: A23 Süt Ostangent'e bugün de yoğun arkadaşlar. Tabii ki geçmiş pazartesilere oranla nazaran daha iyi ama velakin yoğun. Yoğunluk da nereden başlıyor? Yaklaşık olarak Kagrana Plats'ı Sirştet'ten otoban çıkışından başlıyor. A22 ile birleştiği yere kadar da yoğunluk devam ediyor. A22 şu an için yoğun ama akıcı bir trafik söz konusu. Onun haricinde havaalanı yolu A4. Havaalanı istikametine açık ama Viyana istikametine doğru yoğun bir trafik söz konusu. Bakalım başka otoyollarda bir sıkıntı var mı? Genel itibariyle otoyollar açık. S1 çevre yolu açık, A2 açık, A1 açık, A3 açık, A21 açık arkadaşlar. Yollarda bir sıkıntı gözükmüyor. Gürtel'de Nusdorf ve Gürtel yoğun. Gürtel'in bazı bölgelerinde inşaat çalışmaları var. O yüzden yoğun. O bölgelerde yoğunluk var. Geri kalan yerler açık. Şehir merkezinde de yine inşaat çalışmalarının olduğu bölgeler yoğun. Geri kalan yerler gayet normal bir trafik işleyişi var. Landstraße, Gürtel normal. Eskiden hep söylerdik biliyorsunuz. Altmannsdorf Straße, Breitenfurt Straße buralar çok yoğun olurdu. Bugün şöyle bakıyorum da bu bölgelerde sakin öyle yoğunluk gözükmüyor. Siz yine de yola çıkmadan önce yol durumuna mutlaka bir bakın, bir göz atın. Ondan sonra ona göre rotanızı oluşturun. Tavsiyem budur sizlere.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Ortası var diyor, olmaz mı diyor. Ortası diyor Bülent Ersoy. Değil mi?
2: Öpüşürüz ayaklarımız karışa karışa.
0: Cansu diyor ki, Ali abi diyor kim birinci? Orasını kaçırdım. Valla Cansu sen birinci değilsin onu söyleyeyim. Bugünün birincisi Rıza. Murat abi Rıza gösterdi. Sadık kaldı.

Tamer diyor ki Murat abi diyor evde kalma ihtimalini düşündün mü diyor. Ya kör topal birisi çıkardı elbet ya. Tamer o kadar da vahim olmaz herhalde. Ne diyorlar? Her körün bir alıcısı var mıydı? Öyle miydi?

Dün akşam Has Adamlar grubunda maç esnasında sorduk, dedik ki böyle böyle. Hani kim kazansın istersiniz? Vallahi herhalde 30 kişiden fazla İspanya, sadece bir kişi Arjantin dedi. Söyleyeyim Özkan'a da, o da değiştirsin ya. Arjantin nedir arkadaş ya?

Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, günün güzel olsun. Eyvallah Umut Kaptan videoları gönderiyor.

Abi diyor, Suat da Arjantin dedi. Yok, Suat İspanya'nın yenmesini istiyor da Arjantin alır gibi dedi. Suat Arjantin alır diyorsa Suat'ın tam tersi çıkıyor. Ne derse tersi çıkıyor Suat'ın. Suat İspanya şey Arjantin alır dediğinde İspanya'nın henüz bir tane şey Arjantin'in bir tane bile suçu şey dilim dolandı ya. Suat dedi ki Arjantin 1-0 alır. O dakikaya kadar Arjantin'in bir tane şutu yoktu. Gülmüştüm okuyunca hatta. Kadınlarla alakalı konuşanları gerçekten cesaretli buldum. Onlara bir sünni doğum sancısı talep ediyorum diye. Güzel. Meyra süper. Allah'ın en büyük lütfu kadın olmak. Arabamızı da alırız, işimizi de yaparız. Hepsi var diyor. Eyvallah Meyra. Süpersin. Sünni doğum sancısı. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, musmutlu bir hafta olsun. Spartalı Ayşe geldi, hoş geldi. Güzel bir gün diliyorum. Rıza neyi sildin ya? Spartalı Ayşe geç kaldı bugün. Müjde abla günaydınlar, iyi yayınlar. Garip olan da yan gelip yatan hanımlar biniyor ciplere. Çocuksa diyor, bizim de var diyor. Allah esirgesin, birkaç tane var diyor yani. Vay be. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Hepimizin işleri rast gitsin inşallah. Hoş geldin Demet. Güzel, musmutlu bir hafta olsun. Amin. Mehmet, Ordulu Mehmet günaydınlar. Baba Ocağı'ndan, Ordu, Aybastı'dan tüm Viyana FM dinleyenlere selam olsun. Oğullarım Yunus, Yusuf, Selami. Babam ve annem. Ayrıca kardeşlerime de gelsin sıradaki eser diyor. Eyvallah Ordulu Mehmet, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Orada şu an bizi dinleyen herkese de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Cihat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Bereketli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Cihat, hoş geldin. Hayırlı işlerin olsun. Emin abla günaydınlar. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın Emin abla, sana da iyi tatiller. Ürgüp. Emin abla Ürgüp'te, memleketinde. Oh mis. Günaydınlar Zuhal abla. Ali abi, sana ve dinleyen herkese bol bereketli güzel bir hafta diliyorum. Sağ olasın abla, hoş geldin.

Günaydın bütün arkadaşlara, teşekkür ediyorum. Ellerimize sağlık olsun diyor. Çok güzel bir parça istiyoruz. Hadi bakalım Mumin abla, hoş geldin. Tarlada çalışıyorlar gene. Tütün tarlası mıydı abla orası? Mumin abla. Ablalar çalışıyorlar vallahi. Helal olsun ablalara. Belçika'da tır süren kamyon şoförü Rufat kardeşime de selam olsun diyor. Rufat, bizi dinliyor musun Rufat? Gece diyor sevinçten uyuyamadım diyor Isparta'lı Ayşe. Haksızlık dolu bir maçtı. Rabbim iyinin yanındaydı diyor. Aynen. İyi olan kazandı. Kadın olurum diyenler diyor. Köy yerinde olsa ne olurdu acaba? Artık çiçek yerine ne alırlardı bilemem diyor yani. Hiç hazır değil ki duyguları o kötü kalpleri taşı. Suat mesajı yazıyor, pardon, gönderiyor siliyor, gönderiyor siliyor.

Ah be Tamer, ah be Tamer. Ah be Tamer, sen kendi yazdığına inanıyor musun be?

0: Yok abi ya. Buraya kadar düşe kalka geldi ya kollana kollana. Ben Arjantin'i aldı dememin sebebi oydu. Hani illa bir şey olacaktı. Adamlar gol atıyor faul. Adamlar gol atıyor offside. Bundan sonra ama ben gerçekten gönülden İspanya alsın istedim. Ya benim favorim şuydu. Ya İspanya ya Fransa'ydı ama İspanya aldı. Ben Arjantin'i falan tutmam abi.
1: Suat totem yapmış ya. Yazdı Arjantin yazıyor ki. İspanya'sın totem yapıyor. Ah be Suat. Gittin jip aldın, hediye aldın. Yani kurulu düzenimiz var onu bozdun. Değil mi? Ah be Suat. Suat artık ne söylerse söylesin hep ters anlayacağız. Günaydın kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Şenol geldi, hoş geldin. Şenol güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ne örüyorsun Şenol? Vay be, vay be. Afiyet olsun gençler. Çorbacılar yine iş başında. 3 gün sonra gidiyorum diyor. Hafta, 6 hafta yokum. Haberi yok. Aba, ne diyorsun sen Aziz Başkan? Haberi yok bir de. Haberi oldu artık. Artık Haydar da çorba içemeyecek. Ya memnun olmayanlar için diyor sıkıntı yok diyor. Ameliyat diye bir çare var diyor. Sırf istedikleri olsun, memnun olsunlar diye. Var var, ameliyat diye bir çare var. Yani orijinali kadar olmasa da

Şöyle atıştırmalık birkaç tane soru sorayım size. Pazartesi fazla yormayayım. Türkiye'ye araba ile geleceklere önemli bir bilgi. Eyvallah Ferhat. Hemen okuyalım bilgiyi. Macaristan Tatabanya'da otoban inşaatta diyor. Otobandan gidecekler, sağ şeritten gitmesi iyi olur. Bir sorun çıktı mı otobanı terk edebilirler ya da direkt yan yolu kullansınlar. Macaristan'dan Sırbistan'a girişte en sol gişeyi almaları çok önemli. İleride 5 perona dağılıyor diyor. Bak, Macaristan'dan Sırbistan'a girişte en sol. Sonra 5'e dağılıyor, hızlı ilerliyormuş. Diğer gümrük kapılarında en sağ güzel ilerliyor. Türkiye girişte ön beyan yapmak önemli. İşlem hızlanıyor. Esinfo diyor Sırbistan'da güzel çalıştı. Kesintisiz. İnternet süperdi. Cebetalk indirin dinleyin. İyi yönlendiriyorlar. Aynen. Arabayla Türkiye'ye gideceklere, Sıla yoluna çıkacaklara önemli bilgiydi. Çok teşekkür ediyoruz Ferhat'a, sağ olsun. Cebetalk mutlaka indirin, telsiz uygulaması. Yolda çok işinize yarar arkadaşlar. Cebetalk hem Türkiye'ye giderken hem de dönüşte. Aynı şekilde Esinfo reklamlarını sosyal medya sayfalarımızda görüyorsunuz. Tavsiye ederim sizlere. Fiyatları da uygun. Hem Sırbistan'da kullanabiliyorsunuz hem Türkiye'de kullanabiliyorsunuz. Paketleri var. Sayfasına girdiğinizde görürsünüz. Yeni bir kart alayım, işte ne bileyim aktivasyon yapayım, kayıt olsun, açılsın, öyle bir derdiniz yok. Yok seneye kapanacaktı, dolduracaktık, öyle bir derdiniz yok. Alıyorsunuz abi, kaç gün lazım? Bir hafta mı? Bir haftalık paket al. 15 gün mü? 15 günlük. Bir ay mı? Bir aylık al. Yanlış hatırlamıyorsam bir ay sınırsız internet 35 euro. Sınırsız internet bir ay 35 euro. Çok iyi. Türkiye için. Allah kolaylık versin Şenol, işin gücün rast gelsin. Aziz'in hasretinden bir hafta kalamam buralarda diyor. Ben de giderim diyor. Vay be. Aziz giderse ben de giderim diyor. Siz giderseniz ben de giderim gençler. Sizin hasretinize ben dayanamam. Vallahi Aziz gidiyor madem, sen de gidiyorsun, ben de gidiyorum o zaman ya. Hepimiz gidelim. Murat Erdatlı beklesin buraları. Onun tatili ihtiyacı yok. O hep tatilde zaten.

Basit bir soru. Hazır mıyız? Hazır mıyız Viyan FM? Bir köpek bir köpeğe ne demiş? Hadi bakalım. Bir köpek bir köpeğe ne demiştir sizce? Bilmeyeni dövüyorlar. O kadar basit. Bir köpek bir köpeğe ne demiş? Ne demiş olabilir sizce?

0: Basit sordum ya, en basitinden. Gece yandım daha yeni. Aziz abi bakalım Necik.
1: Ali, benim bir yere gittiğim yok. Herkes otursun oturduğu yerde.
0: Aziz abi sen buradaysan tamam o zaman ya. Biz gönül rahatlığıyla gideriz abi. Madem Aziz abi de burada, tamam, Viyana emin ellerde. Abi bayrağı verseydin bu hafta maça gideceğim. Sallardım orada. Tamam tamam, bu hafta vereceğiz. Kemal, siparişi verdim. Yani yarın, bugün yarın elimde olur. Vay dur. İyi, güzel. Köpeklerin cinsiyeti ne diyor? Dişiymiş abi. Mustafa günaydınlar. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Rhythm Christ. İtite havlamaz bir kere diyor. Doğu da doğru.

Tamer'den doğru cevap geldi. Mustafa'dan doğru cevap geldi. Ispartalı Ayşe'den doğru cevap geldi. Mustafa'dan doğru cevap geldi. Suat'tan doğru cevap geldi. Cihat'tan doğru cevap da geldi. Haydar'dan doğru cevap geldi. Günaydın abi, iyi yayınlar diliyorum herkese. Güp güzel bir gün, hayırlı bereketli haftalar olsun. Oo, Ahmet Yakup Duman. Ahmet'in durlop bitti, geldi, döndü, çalışıyor. Ama hafta sonu bir daha gidiyor. Adam bir hafta çalışıyor, geri gidiyor. Yok böyle bir lüks ya. Eskiden ben de öyle yapardım Ahmet. Kardeşim günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Havlama diyor İtalya'da. Niye havlıyorsun? Niye havlıyorsun? Havlama ya. Bayramdan da doğru cevap geldi. Ne havlıyorsun lan demiştir. Topumuz gidelim, terk edelim buraları. Aynen ya. Herkes tatile gitsin arkadaşlar. Hepiniz gidin. Müjde abladan da doğru cevap geldi. Gonca Hanım'dan doğru cevap geldi. Havlayıp durma başımda demiştir. Başım ağrıyor demiştir. O zaman aile bunlar. Murat abi'den de doğru cevap geldi. Fadime Hanım günaydınlar, hoş geldin. Herkese musmutlu bir hafta başı diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bil mukabele. Mersin'e sevgiler, selamlar olsun. Hacım'dan da doğru cevap geldi. Ne diyecek diyor. Köpekleşmemişti. Zaten köpek ya. Level 5 gibi havlama demiştir. Level. Murat Erdatlı abimin en sevdiği sanatçı. Hep yaptığı şey zaten diyor. Allah Allah. Kimmiş acaba ya? Zuhal abladan da doğru cevap geldi. Sevda Hanım günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İyi yayınlar diliyor. İstanbul trafiğinde sizi dinliyoruz. Oo, İstanbul trafiği. Çok fena olur İstanbul trafiği, bizim memleket. İyi yolculuklar, iyi tatiller. İstanbul trafiği de hiç çekilmez be Sevda Hanım, valla. Şimdi gideceğiz İstanbul'a. Birkaç gün işlerimiz var, kalacağız haliyle bir hafta falan. Sonra ver elini memleket. İstanbul gezmek için iyi de sürekli yaşarken sıkıntı. Bir de İstanbul trafiği. Çile bülbülüm çile. Gerçi yaz aylarında İstanbul'da şöyle bir durum var. Okullar kapandıktan sonra birçok insan memleketine gidiyor. Kimisi fındık için, kimisi bağ bahçe işleri için, kimisi çay için derken İstanbul'un nüfusu biraz azalıyor ve rahatlama oluyor. Bunu da söyleyelim. Okul servisleri trafikten çekiliyor. Böyle bir rahatlama oluyor biraz. Sus demiştir. Sus köpek, sus. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. Çalışanlara kolaylıklar. Allah'a emanetsiniz diyor. Cem hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Cem. Cem yine birinci bir yanda çalışıyor. Ferhat valla bu konuyu ben dün paylaştım. Videosunu paylaştım hatta. İnanılmaz bir reyting aldı. İnanılmaz bir reyting aldı. Öyle böyle reyting almadı. Alttaki yorumlar tam efsane. Çekirdeği alıyorum zaten, yorumları okuyorum. Beğenisi fazla, işte birbirine gönderen bir hayli fazla, devam paylaşan fazla. Yani buna benzer haberler daha önce sosyal medyada çıkmıştı tabii. Viyana'dan birisi olunca biraz daha ilgi çekiyor haliyle.
O sol tarafta genişleyen Macar-Sırp gümrüğü değil, Sırp-Bulgar gümrüğü diyor. Ferhat bak böyle de bir bilgi geldi, evet. Ne diyorsun bu konuda? Sol tarafta diyor, sol taraftaki şerit beşe ayrılıyor. O diyor Sırp-Bulgar gümrüğü. Yani Sırp'tan çıkıyorsun, Bulgaristan'a giriyorsun. Mustafa böyle bir bilgi verdi. Doğru mudur Ferhat?

Şimdi bu konuyla alakalı Viyana'dan birisi, ismini söylemeyelim, eşinden ayrılıyor. Ayrıldığı için de Türkiye'de, memleketinde lokma dağıtıyor. İşte gazeteciler çağırıyor, medyayı çağırıyor. Ulusal basında da çıktı haberler. Boşandığım için diyor, şükürler olsun, lokma dağıtıyor. Burada şunu konuşmak lazım. Bu davranışı nasıl buluyorsunuz? Yani herkesin özelidir. Aile meselesidir. Hani o detaylara girmeye gerek yok. Herkes kendi yaşadığını bilir. Karşı tarafı dinlemek lazım. Onlar ayrı konular. Hani onlar bizi de ilgilendirmez açıkçası. Bu davranışı nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Son zamanlarda çok moda oldu. Ayrıldığı için işte lokma döktürenler, metroda çikolata dağıtanlar, başka bir şeyler dağıtanlar, ne bileyim arabasının arkasına yazı yazıp dolaşanlar falan filan, böyle örnekleri çoğaltmak mümkün. Benim aklıma gelmeyen başka şeyler de vardır mutlaka. Davul zurna çaldıranlar var. Bir de öyle bir şey görmüştüm herhalde. Ayrıldığı için davul zurnayla kutlama yapanlar var. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz?

0: isimsiz okuyacağız. Bir de şu mesajların hepsini isimsiz okuyacağım, onu söyleyeyim. Bir de var mı öyle gerçekten çok şükür ayrıldım diyen bir dinleyici var mı? Dinleyicimiz var mı? Ya da ben de işte ayrılınca bunu yaptım diyen bir dinleyicimiz var mı?
1: Kuşlar da mutluluktan uçmuyor ki zaten.
2: Ayrıldık bir yıl geçti ama yarım soğumadı.
0: Ayrıldıktan sonra bir şeyler dağıtmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Konumuz bu.
2: İçin sevdin, terk edip gidecektin semadı.
0: Nuray abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abla, sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun Nuray abla. Abi sabah sabah herkesi avlattın ya diyor. Cevabı bilirim de diyor, söylemem diyor. Çal oradan bir level. Demet sus, çaktırma ya. Çaktırma, bir sus ya, bir sus ya. Allah Allah. Hepsi cehalet, susmak en güzel cevaptır aslında. Eyvallah. Berbat buluyorum, ne gerek var diyor ya. İnsanlar insanlıktan çıkıyor, taş yağacak diyor, taş.
2: Pare pare. Sözlerini hece hece.
1: Şiir yazdım gece gece.
0: Suat yazarak göndersen olmaz mı Suat ya? Sesli mesaj değil de yazarak. Bir de çok gürültülü gönderiyorsun böyle, onu da söyleyeyim. Ne olursa olsun saygı, sevgi çerçevesinde olmalıdır her şey. Hele ki ortada ortak çocuk varsa. Hasretin.

0: içi durma doldur. Ne yaşanmışsa yaşanmış, doğru bulmuyorum, eyvallah. Adam resmen şov yapmış diyor bence. Çok saygısız, kalitesiz. Sonuçta çocukların annesi, bu kadar yermek nedir ya diyor. Aynen. Ya bu arada bayanlar için de aynısı geçerli. Tabii ki. Bunun kadını erkeği yok arkadaşlar. Onu söyleyelim öncelikle. Yanlış yanlıştır.
1: Ali abi çok iş var şu anda. Cuma günü izin olduğum için iş yıldı. Kusura bakma, özür dilerim hepinizden. Sesli mesaj atıyorum. Çok ayıp yaptı. Ben de yapsam çok ayıp. Karşımdaki kişi de yapsa çok ayıp. Birbirlerine saygıları bitmiş zaten onların, ama geçmişe dair bir saygıları olması lazım en azından. Hiç mi

Kimden ayrıldığına bağlı bence diyor ama reklam yapmaya gerek yok. Git ayrını yap ama neden paylaşırsın ki, değil mi? Eyvallah. Ucuzuna kaçmış diyor. Ben olsam kuyu kebabı ısmarlardım diyor. Güzel. Bence rezillik, bir de utanmadan çocukları ortaya katıyor. Kendin ne yapıyorsun da diyor. O kadar sinirlendin. Çok büyük yanlış yaptı. Eyvallah. Ben bir de şimdi cümleleri keserek okuyorum. Çünkü farklı bir şey yazıyordu. Ben farklı okuyorum. Rütük engeline takılmamak için. Akılsızlık diyor ya. Tenisli Tülay, hoş geldin. Günaydın, Antalya'dan sevgiler. Oo, Demet'ime de selamlarımı gönderiyorum diyor. Demet bak, kankan Antalya'ya gitmiş. Tenisli Tülay Antalya'da tatil yapıyor. Vay be. Biz de burada çalışalım, yayın yapalım. Ah. Bir yaşanmışlık olduğu için geçmişe saygı duymak lazım. Saygı, sevgi ve güven kalmadıysa ayrılmak en sağlıklı olanı. Hareket tamamen saygısızlık. Lokma nedir abi Allah aşkına diyor ya. Dağıtsana şöyle Antep fıstıklı baklava yesin millet diyor. Ucuzuna kaçırmış. Adam ne kadar çektiyse artık kurtulduğuna diyor dua etmişti. Ya öyle de çok bir yanlış bence yani. Çok yanlış buluyorum açık söyleyeyim. Vallahi kusura bakma abi diyor. Çok sinirlendim. Hakkını helal et. Helal olsun da ya yazmayın öyle. Zorlanıyorum bak. Direkt okursam vallahi bazen dikkat edemiyorum. Sıkıntılı. O yüzden her aklınıza geleni yazmayın. Selam, hayırlı huzurlu günler. Aleyküm selam Cesaret abi, Viyana FM ailesi. Vay Cesaret abi, Viyana'da mısın, Gırşehir'de mısın? Gırşehir. Cesaret abi geziyor, hayat sana güzel. Yavuz günaydınlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Yavuz, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Konu ne? Konu ne? Konumuz ne ki? Şimdi ayrıldıktan sonra, eşler ayrıldıktan sonra davul zurna çaldıranı var, lokma döktüreni var. İşte ne bileyim çikolata dağıtanı var falan filan. Nasıl buluyorsunuz bu olayı? En son Viyana'da yaşayan bir vatandaş bu hareketi yaptı. Ne diyorsunuz bu konuda? İzlemişsinizdir. Viyana FM'de de paylaştık. Bu durum hala karşı tarafta aklının kaldığını gösteriyor diyor. Değişik bir bakış açısı. Öylece, vay Umut Kaptan, eyvallah. Yayından sonra hepsine bakacağım. Yok canım, burada isimlerle işimiz yok ki bizim Raşit. Sonuçta yorumlar da var. Kişisel değil, genelleme yapıyoruz. Ben yıllarım maziye sen, yarına doğru say. Yazdıklarım mizah amaçlı, eyvallah. Çok yanlış diyor, çok diyor. Hiç olgunca bir hareket değil. Yemiş olma, bunu gururuma say. Vay, iyi geziyorsun be Cesaret abi. Ankara'dayım bugün diyor. Cuma günü inşallah Viyana'dayım. Eyvallah abi. İyi tatiller. Ben pişi yapar dağıtırdım. Lokma dağıtana zor gelmiştir diyor şimdi. Pişi dağıtırmış ya. Vay be.

terk edilmiş. Ne olursa olsun çocuklarının annesi babası olarak saygı duyurmak lazım diyor. Bu yapılan en çok çocuklara etkiler, eyvallah.

karşı tarafı dinlemek lazım bir de diyor. Ya burada genel olarak bakmak lazım. Genelleştirelim biraz. Ya mesela bir tanesi geçenlerde kadınlardan bir tanesi de ayrıldım diye davul zurna çaldırıyordu mahkemenin önünde. Onu izlediniz mi, gördünüz mü? Bu konuda bir şey diyemem ama diyor, normal değil diyor, kafa kırık. Yani normal olmadığı kesin. Boşanma süreci çok zorlu bir dönem. Özellikle de ortam çirkinleşiyorsa kurtuldum diye lokma da döktürülür, hayır da yapılır diyor. Eyvallah. İbo gibi sen de mesajları yuvarlamaya başladın abi diyor. Yandık valla. Mecbur yuvarlıyoruz ya. Bildiğin gibi değil. Şimdi tamamını okursak sıkıntı olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Günaydın Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum size ve dinleyen herkese. Oo, müdüremiz geldi ya. Salzburg müdüremiz Selma Hanım teşrif ettiler. Nereden çıktı bu lokma dağıtma, çikolata dağıtma bilmem falan filan diyor. Ne ayrıldığım kişiye kuruş harcarım ne de diyor böyle saçma sapan şeyler yaparız. Her şey cıvığı çıktı artık değil mi? Yani her şeyi böyle abartmayı çok seviyoruz.

Aslında güzel bir davranış değil, fakat nelerin yaşandığını, psikolojik olarak ne durumda, ne zorlukların üzerinden geldiği konusunda kimse dışarıdan bilemez tabii ki diyor. Fakat öyle bir duruma geliyor ki insanlar Allah'ına şükrediyor. Sonuçta insanız, çile, dert çekmeye kimse gelmedi bu dünyaya. Böyle bir davranış güzel değil, yine de söylüyorum. Ben diyor kurban keseceğim dedim. Demek ki o kadar bezmişim diyor, eyvallah. Ya şimdi şu ayrı, mesela işte kurban keseceğim, şunu yapacağım, yap. Onda sıkıntı yok ama bu kadar medyaya yansıtmaya gerek yok. Ne yapıyorsan yap abi özelinde. Bu kadar medyatik olduğu zaman sıkıntı oluyor. Adak da kesersin, kurban da kesersin, yemek de verirsin, her şeyi yaparsın. Herkes kendi çektiğini biliyor, onda sıkıntı yok. O kısmında hemfikirizdir muhtemelen ama böyle bu kadar açıktan yapınca o zaman sıkıntı. Bu konuyla alakalı en güzel şeylerden bir tanesi biliyorsunuz zaten. Şimdi birazdan okuyacağım, söyleyeceğim. Bu acı derdimi evlilik Rabbimizin verdiği bir emir. Peygamber Efendimizin de ashabına ve ümmetine tavsiyesi ve hadisidir diyor. Hadisi şerif. Evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ayrılık da Rabbimizin emridir ama sevmediği bir emridir. Eğer eşler anlaşamıyorsa kimse kimseye zarar vermeden ayrılmak en güzeli. Ama onu da insan gibi yapmak, insana yakışır şekilde yapmak lazım diyor. İyi ve kötü günde beraber bir yaşanmışlık var. Belki arada çocuklar var. O yüzden insan olmak ve insanca ayrılmak en güzeli. Kadın olsun erkek olsun aklı selim davranmak gerekir. Edepli, adaplı bir şekilde ayrılmak gerekir. Buradaki konuya mevzu bahis olan diyor arkadaş şov yapmış diyor. Evet. Medyatik olduğumuz şov. Ya abi diyor lokmayla uğraşmasınlar. Kuzu kessinler, bizi çağırsınlar, biz gelir yeriz diyor. Değil mi? Kuzu mantıklı. Tabii ki milletin gözüne sokmaya gerek yok, eyvallah. Coşkun Karaman abimin de selamları var diyor. Hoho Coşkun abi, adam çorbacı ya, tam çorbacı. Günaydın Coşkun abi, guten morgen, afiyet olsun. Bak yalnız çorba içen yalnız ölürmüş abi, haberiniz olsun. Hiç çağırmıyorsunuz hiç. Şeytan işte diyor. Nereden gireceğini iyi biliyor konuya diyor. Ya Meyra işte böyle geriden dinliyorsun yayını. Ali Bey diyor ben ayrılmaya giderken abimin arabasıyla onu da aldık ve beraber gittik. Ayrıldık. Hiç öyle şeyler yapmadım. Gerek de yok. En nihayetinde çocuklarımın babasıdır. Herkes kendi kalitesini gösterir davranışlarıyla. Eyvallah. Kalite tesadüf değildir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kalite tesadüf değil. Herkes de kendine yakışanı yapıyor. O yüzden fazla da konuşmamak lazım bu konuların üzerine. Yani özelini özellikle konuşmamak lazım. Genellemesini konuşmak lazım. Özelinde kimin ne yaşadığını kimse bilemez. Kimseyi de ilgilendirmez. Hanımı ile anlaşamayan birisine sormuşlar. Sebep nedir? Adam demiş ki mahremim hakkında konuşmam. Adam eşinden ayrılmış. Adama tekrardan sormuşlar. Neden ayrıldın? Adam yine çok güzel bir cevap vermiş. Başkalarının mahremi hakkında konuşmam. Yani bu işin oluru budur. Hangi
Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar. Aydın abi hoş geldin. Güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Hayırlı işler İstanbul, Çengelköy. Arkadaş gelince söyleyeyim diyor. İki tane kuzu kessin. Biz yerken o şovunu yapsın. Sıkıntı yok diye. Tanıyanlar var yani. Aramızda tanıyanlar var. İyi.

Aa, Demet diyor ki Tüleym'in tatilde olduğunu biliyorum diyor. Abi diyor benden habersiz gidebilirim hiç tatile. Vay be. Tabii tatile gitmeden Demet'ten izin alıyor. Demet abla tatile gidebilir miyim? Demet de diyor ki bir düşüneyim bakayım izin versem mi ki? Selam olsun bacıma güzel tatiller diliyorum diyor Demet. Garip hırsızlığa çıkmış, gün akşamdan doğmuş diyor. 40 yılda 40 yılda bir dinledim, o da geriden gelmiş. Çok bir şey kaçırmadın Meyra. Çok bir şey kaçırmadın ona göre. Ben hiç şaşırmadım çünkü artık her şeyimizi sosyal medyada sergiliyoruz değil mi? Maalesef. Öyle de bir durum var. Tanıyoruz diyor. Eleman taksici abi diyor. Sıkıntılı. Allah yardımcısı olsun be. Günaydın Ali Bey. Hayırlı sabahlar diliyorum. İstanbul'dan bolca selamlar. Ve aleyküm selam Aysel Hanım. Uzun zamandır yoktun Aysel Hanım ya. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Yine mikserlik yapıyorsun Ali abi. Yok ya, ne mikserliği, Allah Allah. Bir şey mi dedim? Demet'ten izin almadan tatile gidemez dedim yani. Allah, ne var ki bunda? Bah ya. BJK Murat geldi. Murat abi hoş geldin.

Bence bazı şeyler özel kalmalı. Her şey öyle paylaşılmamalı. Ama herkesin tabii görüşü farklı. Ne kadar özel, ne kadar özel değil. Onu da herkes kendisi bilecek artık. Ben şahsen mesela işte evimiz hayırlı olsun. Ne bileyim işte bu arabada bize hayırlı olsun. Ondan sonra buna benzer paylaşımları yanlış buluyorum kendi adıma. Nazar diye bir şey vardı. Nazara gelirsiniz vallahi. Aleykümselam Müslüm, hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Eyvallah Müslüm. Hünkar Avusturya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Biz hafta sonu yine göya diyetteyiz. Su böreğini gömdük gitti. Hep Müslüm'ü yüzünden. Kilo veremiyorum ya. Hep Müslüm'ü yüzünden. Hünkar yüzünden. Başka bir şey yok yani.

Sorduk, dedi ki ayrılan bir insanın böyle çok göze sokarcasına bir şeyler dağıtmasını nasıl buluyorsunuz? Konu buydu.

Fırsat buldukça buralardayım diyor. Aa, eyvallah Aysel Hanım. Yok ya, senlik bir şey yok. Sen niye üstüne alınıyorsun? Abi diyor, vallahi ben paylaşmadım. Sayenizde Sağır Sultan duydu arabayı. Müzumsuzlar, bir dölek durmadınız. Yok ya, ben ne dedim bak, ben diyorum ki hadi bu da bize hayırlı olsun. İşte arkada ev, araba falan. En güzeli şu ama, bu da bize hayırlı olsun diyor. Arkada küçük bir kedi oluyor mesela. Eve kedi almışlar. Öyle paylaşımlar hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Espiritüel. İnsanın yediğini, içtiğini, böyle işte aldığını, özel şeyleri paylaşması, bilmiyorum da, bana göre değil. Ya da ne bileyim, işte bilezikler falan, böyle kolyeler. İşte ne bileyim, doğum günde hediyeler böyle tek tek hepsi sıralanıyor, resim çekiliyor falan. Ben normal bulmuyorum onları ya. Hani genel bir resim aldın, önde hediye vardır, o eyvallah, onda sıkıntı yok. Ama tek tek böyle markasını çeke çeke paylaşılıyor falan ya.

Neyse ben böyle konuşursam var ya yayını bir dünya dinlemeyen adam çekecek. Ulan ne diyor bu falan. Çünkü devir ona döndü ve herkese normal geliyor artık bu. Bize normal gelmiyor. Belki bizim yaş grubuna normal gelmiyor ama yeni nesil için çok normal şeyler bunlar. Sadece diyor bir şeye hayret kaldım. Nasıl paraya kıydı da diyor bunca şeyi yaptı diyor ya. Medyacılar da diyor parasını almıştır tabii canım. Medyacı niye bedava haber yapsın? Gelecek gidecek haber yapacak. O kişinin kendine bile saygısı yok. Eyvallah.

Ne yapsın bıkmış adam diyor. Artık kadın ne çektirdiyse. Aman aman diyor. Allah çirkef kadının şerrinden korusun. Amin. Çirkef kadının da, çirkef erkeğin de şerrinden korusun Allah yani.

Dediğimiz gibi herkes kendine yakışanı yapıyor arkadaşlar. Paylaşmak tabii ki güzel de diyor, biz VC'yi bile paylaşan bir milletiz, yok canım o kadar. Var mı öyle ya VC paylaşan? Var mı? O kadar da değildir artık canım.

Günaydınlar abi. Uzun zaman sonra tekrardan Şeveyat'tan selamlar. Oo, Uğur geldi. Vinç operatörü Uğur geldi. Ne haber kardeşim, ne var ne yok? Hoş geldin. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayanlar da bugün. Uğur. Hayırdır, ne yapıyorsun orada? Ali abi diyor, dediğin doğru. Ne olursa olsun doğruluktan şaşmamak lazım. Ben şahsım adına seni dobro olduğun için seviyorum ve dinliyorum diyor. Eyvallah kardeşim, Allah razı olsun. Valla ben de özüm neyse sözüm de o. Bizi bilenler bilirler. Hani yayında öyle, dışarıda farklı konuşmuyoruz. Burada ne konuşuyorsak aynısını dışarıda, ortamda da konuşuyorum. Durum bu. Ben de güzel bulmuyorum. Özel şeyler paylaşmayı sevmiyorum. Aldığın bir şeyi aldığın kişiye verip sürprizi yaparsın. O kadar. Sağır Sultan duymasına gerek yok diyor. Eyvallah. Bunu yapan kişi diyor, sonradan hayatına birisi girecek olursa sormaz mı? Sen ayrılınca böyle yapmazsın demez mi diyor. Der. O da sıkıntı tabii. Bir de o yönü var olayın. Erkeğin diyor, tekin durmayanı var diyor. Ya Onur, ben bunu nasıl tercüme edeyim Allah'ını seversen. Erkeğin de değişiği var diyelim biz ona artık. Nasıl tercüme edeyim bunu Onur ya? Sıkıntı, o da sıkıntı. Oo, kankam gelmiş. Şahin abi hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Kolay gelsin. Şahin abi dün bizi misafir etti. Allah razı olsun. Adam yapıyor bu sporu ya. Abi ben anca yemeden anlıyorum. Davete icabet etmek lazım değil mi? Şahin abiye, Alev yengemize çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, dün bizi misafir ettiler. Keselerine bereket. Şahin abi sen sık sık çağır beni kanka. Valla sen çağır, ben gelirim ya. Sen çağır yeter ki. Abi diyor, ama bu olmadı. Sen bana laf soktun şimdi diyor ya. Almıştım bir uçak, paylaşacaktım. Bunca lafın üstüne paylaşılmaz tabii. Yani uçak paylaşılması lazım aslında. Sen yine paylaş ya, benim dediğime bakma. Amstetten'den ileride hava sıcaklığı 9 derece ve sisli. Yapma ya. Linz, Wels tarafı sıcaklık 9 derece ve sisliymiş arkadaşlar, hava. Haberiniz olsun. O taraflar soğumuş.

Aa diyor, gösterişe ne gerek var ki diyor. Benim son model arabam var, altınlarım var, bankada param var. Hiç söyleyemiyorum diyor, ayıp ayıp diyor. Vay, demek ki altınların var, bankada araban var. Pardon, bankada paran var, araban var, son model. Kanka, kanka. İbo duymasın, vallahi billahi var ya. Mustafa, bence senin termometren bozulmuş ya. 9 derece nedir abi? Orada bir yanlışlık var. Viyana'da 20 derece hava sıcaklığı. Orada 8 dereceye düşmüş hatta. Bence senin arabanın o termometresi bozuk. Başka bir izah olamaz bunun.

Valla mesajlar birden durdu ha. Dedim böyle böyle. Neyse o dedik ya. Demek ki bazen düz olmak pek iyi olmuyor. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi bazı konularda söyleyecek çok şey var da her doğru her yerde söylenmiyor. Söylendiği zaman sıkıntı oluyor. O yüzden bazen susmak en iyisi.

Viyana 22 gösteriyor diyor. Aynen, Viyana şu an 22 gösteriyor. Sen konuş Ali diyor. Dürüst duvar yıkılmaz. Eyvallah Murat abi. BJK Murat. Benim hiçbir şeyim yok ama her şeyim de var. Şükürler olsun. Maşallah Murat abi. BJK Murat. Aynen öyle abi. Şükretmek en büyük varlık abi. Daha büyüğü yok. Konu değişmedi hacım. Aynı yerdeyiz. Rhythm Christ'ta şu an 12 derece sıcaklık varmış. Mustafa gönderdi, eyvallah. Hadi bakalım, olduğunuz yerlerde sıcaklığı gönderin o zaman. Bir resim gönderin de gelsin bir bakalım. Allah Allah, Viyana 22 derece abi. Linz tarafı 8 derece. Rhythm'de 12 derece. Hacım yollarda. Dilek Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. En büyük zenginlik sağlıktır diyor. Eyvallah. Dün Linz'e gittik. Hava çok güzeldi. Ara sıra çok şiddetli yağmur yağdı ama yine de süperdi diyor, değil mi? Havalar bu sıra bir öyle bir böyle. Bence diyor sen soğuk bir pin aç diyor. Kapak sesi yap. Ağzın kurumuş. Dilin sürçüp duruyor, değil mi? Doğru diyorsun diyor. Bir vereyim. Bak bir kapak sesi yapayım bak. Önümde durup duruyor ya. İçemedim sabahtan beri bak. Ses geldi mi arkadaşlar? Kapak sesi.

Gonca Hanım gönderdi. Bendorf soğuktur kesin ya. Bir saniye şunu bir dinleteyim. Hangisini dinleteyim? Bir saniye arkadaşlar. Şunu bir dinleteceğim. Çoktan beri Derya Bedavacı çalmıyorduk. Bir dinletelim. Çok yavaş olursa değiştiririz. 10. yana 22 derece. Salzburg Schwarzaupango 13 derece. Berndorf 18 yapma ya. Berndorf da iyiymiş hava sıcaklığı. Neunkirchen'deymiş hacım. Aa, hacım oralarda uzaklarda 19 derece Neunkirchen. Abi diyor bunları söylemeye tabii ki gerek yok ama diyor. Türkiye'ye diyor para gönderdim annemlerle iki tane daire alacağım diyor. Gerek yok abi bunları duyurma diyor. Tabii söyleme bunları duyurma ya. Oğlum sen IMS'te değil miydin lan? Ben seni şikayet etmem mi şimdi ha? IMS'te iki daire alıyorsun vay be. Atlatırım. Almanya Karlsruhe, 1. Karlsruhe 16 derece. Wienerberg 18 derece. Yapmaya yüksekte Wienerberg biraz. Tam aradığım hava. Gün boyu yağmur yağmadı mı iyi diyor. Değil mi? Ne yağmur yağıyor? Havada kapalı, güzel. 22. Viyana'da 20 derece. Ama diyor içimi sorarsan 90 derece diyor. Aba o kötü. Buz gibi bir pindirin içsen. En yakın mega süpermarketlere etsanlara uğur abi. Dolaptan böyle buz gibi bir tane pindirin sal. Oh mis. Hemen o 90 derece 20'ye düşer. Meidling 19 derece. Viyana genelde demek ki 19, 20, 21, 22. Mahmut 19,5 göndermiş. Almanya 15. Bad ne bu? Wurzach'ta. Bad Wurzach. Hollanda 16 derece. Murat Baran burada mısın? Murat Baran. Süleyman'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim, hoş geldin. Süleyman Şimşek, cümleten hayırlı sabahlar. Eyvallah Süleyman'ım, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Adam patron ya, uyuyor ya. Patronluk böyle bir şey işte. Ne yapacaksın?

Artık Türkiye'ye gitmek gerek değil mi? Ya sıcaklıklar düştüyse Türkiye şart. Halil aleyküm selam, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Halil. Hayırlı işlerin olsun. Gece gündüz hep seni arıyor, neredesin ha? Çok zor inan sensiz. Vay be, isimsiz okusak mı ki bunu? Bir dinleyiciniz var diyor, ben ismi okumayacağım. Konya Yaraşlılı diyor. İkide bir sesli mesaj falan da atıyor diyor. Evet. Konya Yaraşlı'da ev yaptırdı. Vay be. Şimdi bir de arsa almış. 3 katlı. Bir ev daha yaptıracakmış. Param da param diye geziyor ortalarda. Allah Allah. Ben tahmin ediyorum kim olduğunu. Gene de isim vermeyelim. Belçika 21 dereceymiş arkadaşlar. Ah ah diyor. Pazar günleri bile çalışan patron. Evet, patron dediğim pazar günde çalışır. Bayramda da çalışır. Cumartesi de çalışır. Gece de çalışır. Hafta içi de çalışır. Patron dediğim böyle. Patron acıkmaz. Patron hasta olmaz. Patron yorulmaz. Yani patron bundan hiçbirini yapamaz. Mümkün değil. Hayırlı haftalar herkese abi. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun inşallah. Nihat'ım aleykümselam. Best Bike. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Nihat. 21. Viyana. Brüne Strasse nereden çıktı ya? Praga Strasse.

Görgüsüz sonradan görme paylaşımları ve insanları ben de sevmiyorum. Olan var, olmayan var. Milletin gözüne sokmaya gerek yok. Küçük şeylerle mutlu olabilir insan. Mesela bir dostun güzel bir sohbeti, bir çiçeğin güzelliği. Samimi ortamlarda içilen çaylar. Gerek yok abartmaya. Ben en çok geri dönüştürdüğüm eski eşyaları ve uğraşlarımı paylaşırım. İnsanlara fikir olsun diye. Sade ve samimi olmak en güzeli ve en huzurlusu. Sağlıktan sonra tabii ki. Eyvallah. En güzel servet aile huzuru. Güzel aileye ve güzel dostlara, arkadaşlara sahip olmak. En güzeli. Gerisi teferruat. Aynen. Rabbim hep güzellerle karşılaştırsın inşallah.

İsmail Koçer, İsmail neredesin sen ya? İsmail geç kaldı bugün. 8:46'da İsmail mesaj yazıyor. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah İsmail'im, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aynen öyle diyor. Patron diyor öyle şeyler yapamaz. Hacım yani patron dediğin. Atarsa Şafak 4, cuma sabahı yollardayız inşallah. Hadi bakalım Mustafa. Bu hafta yola çıkacaklar. Bir elleri kaldırsın, bir göreyim. Eyvallah Ali, sağ olasın. Paran varsa yiyeceksin, yoksa o para başına bela olur. Murat abi, başına bela olmaz da geride kalanların başına bela olabilir o para. Geçtiğimiz günlerde Floristdorf'ta biliyorsunuz ihtiyarın bir tanesi evi havaya uçurdu. Okumuşsunuzdur mutlaka. 93 yaşında bir adam evdeki gazı açıyor komple, havaya uçuruyor. Sebep ne biliyor musunuz? Üvey oğlu bu ihtiyarı bakım evine, huzur evine göndermek istiyor. Adam da gitmek istemiyor. Huzur evine gönderecek ki eve çöksün üvey evladı. Adam da lan diyor bana yar olmadı, sana da yar olmasın. Patlatıyor abi, kendi hayatını kaybetti hastanede. Allah rahmet eylesin. İşte dünya böyle bir şey. Malın var mı derdin var. Oo Süleyman. Süleyman Şimşek diyor ki Şafak 3 diyor. Allah Allah. Vay be Süleyman, bir şey kalmamış. Yarın kısmet olursa yola çıkıyor. Oo Fuat abi, yakıyorsun Fuat abi. Yarın yola çıkıyor adam ya. Fuat Temel. Abi hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Fuat abi. Ben hariç kim var? Yaraşlı var mı burada diyor, benden başka diyor. Varsa bileyim de diyor, onunla yakın temas kuralım diyor. Vallahi Raşit, yani seninle yakın temas kurmak. Tövbe de.

Bu gidişat nasıl olacak arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Gidişat iyi bir gidişat mı? Kısmet olursa cuma akşamı Şafak 4. Oo, bu hafta çok yola çıkan var ya. Vallahi en iyisi ben bu hafta değil de önümüzdeki salı, çarşamba gideyim ya. Madem siz gidiyorsunuz ben de gideyim. Abi herkes gidiyorsa beklemenin bir anlamı yok burada ya. Nasıl olsa Aziz Aygün abi Viyana'yı bekliyor. Murat Erdatlı abi de var. Abi sağlam ya. Cephe sağlam, gözümüz arkada kalmaz. Bir de şunu gönderelim. Yenilerden biraz göndereyim şöyle. Gidişat çalış çalış olacak diyor. Valla bu ne gidişat böyle ya? Gidişat pek iyi değil. Bu ne fiyat diyor. Abi euro düzel 2.35. Yok ya, nerede gördün 2.35? Ben sabah gördüm 2.05'ti. Daha 2 hafta var doğum günüme diyor. Aa, Haydar valla bu sene de doğum gününü kutlayamayacağız be kardeşim. Ya öyle bir tarihte doğmuşsun ki nasıl kutlayalım? 8. ayın 5'inde doğmuş. Sonra diyor abi benim doğum günüm hiç kutlamıyorum.

0: Ay sonu, bir dahaki ayın başı. Yani 7. ayın sonu, 8. ayın başı. Kapadokya'da balon şov varmış. Dünyanın her yerinden baloncular gelecekmiş. Vay be. Kapadokya'ya mı gitsek, ne yapsak? Birader nasıl olsa Nevşehir'de. Murat abinin de otel var. Murat abinin otel bizim otel sayılır yani. Ha Murat abinin, ha benim, ne fark eder? İzlesek mi ki, ne yapsak? Dur ya, bunu çalmayalım ya. Bunu çalmayalım. Başka bir şey çakalım. Ya biraz önce ben ne güzel bir şarkı bulduydum. Valla yalan oldu arada ya. Dur. Şunu çalacaktım. Ha şunu gönderecektim ben. Şunu gönderelim. Yeni çıkanlardan göndereceğim.
1: Biz seni tutamadım ben de elimde. Gördün mü sen kendini hiç gözlerle.
0: Ha Şive'den Plas'ta. Şive'den Plas'ta normal canım. Ama dizel çok yükseldi arkadaşlar. 1.70'lerden 2 euronun üzerine çıktı. Ya Perşembe günü kaçtan doldurdum ben ya? 2.07'den doldurdum. Cuma günü hatta. 2.07. 40 sent zam geldi. Çok büyük para. Ali Bey, dünkü hakkımı bugün kullanabilir miyim? Tabii ya, niye kullanmayayım? Dün burada seslendik onca. Sevda Hanım, Sevda Hanım diye yaz dedik. Hı-hı.
1: Yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın demez benim.
0: Hasan, günaydınlar Hasan. Güzel bir günün olsun. Geliyor. İsmail Koçer'in kankası. İsmail'le birlikte çalışıyor Hasan. Kolay gelsin. Gençler. Abi diyor 27'sinde çık diyor. Benim işime gelir. Yayına da gelmiyor zaten. Tabii canım, tatile çıkınca yayın yok arkadaşlar. Yani tatilden biz de haz alalım değil mi? Söyle bana kurduğum bu nasıl... Biz de doğum gününden sonra gideriz diyor. Aa, vay be. Yatını bırak, katını bırak. Nereye gidiyorsun Haydar doğum gününden sonra? Bırak, yalan yere gönüllü ve hatırı bırak. Ona yazdığım en son satırı bırak. Abo. Ay, Kalotina'da arkadaşlar Bulgaristan girişi, Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş. Bekleme süresi 7 ila 10 saat arasıymış. Vay be. Vay ya, görüyor musun Emine ablam? Buyur gel Ali abi diyor ya. Bizim evimiz sizin eviniz. Allah razı olsun Emine abla. Bak görüyorsunuz mu? Allah razı olsun Emine abla. Şundan biraz sonra bir eser daha var. Dünden borcumuz var. Borcumuzu da ödeyelim. Şunu da gönderelim. Geliyor. Dur ya, önce şunu dinletelim. Bayhan'dan dinletelim. Gelsin bir Bayhan gelsin. Bir söylesin bakayım ya. Hadi bakalım, emojileri de gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Bugünün de sonuna gelmek üzereyiz. Geldik hatta. Dur şunu dinleteyim ya. Ses kalitesini hiç sevmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın, hemen şuradan vereyim. Ses kalitesi önemli. Hemen geliyor, hemen hemen. Bir saniye. Abi bu ne ya? Dur. Şu.

0: Her sokaklamız...
1: Yok yok, sıkıntı yok, takılıyorum Sevda'm. İyi tatiller diliyorum. Güzel bir günün olsun. Bizim niye haberimiz yok diyor. Abi dün yayın mı yaptınız? Niye bizim... Yo, ben dün yayın yapmadım ya. Dün valla ben misafirlikteydim, evdeydim. Yani Schengen vizemiz var ama yengem vizemiz yok. Öyle her zaman yayın yapamıyoruz. Allah razı olsun Murat abi. Sanki gönülsüz oldu be Murat Erdatlı. Ya git canın sağ olsun falan hani. Ya Emine ablam işten diyor, gel diyor bizim ev sizin ev diyor Murat abi. Ya git canın sağ olsun. Pek işten gelmedi yani Murat abi. Neyse. Yazdım bunu. O infada 1.98 diyor. Oo, iyiymiş. Beytullah, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir

Arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola. Bugün de bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yalnızsam da senin. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte birlikte olacağız. Öyle söyledin ya diyor. Yok ya, yanlış anlaşılma olmuş orada değil mi diyor. Dün mü? Cuma gün demek istemiştim aslında Demet. Doğru söylüyorsun. Cuma günü Demet. Sevda Hanım. Cuma gününden hakkı vardı, ben dün demişim. Yanlışlık olmuş, dilim sürçmüş. Sen diyor bir B12 al abi diyor, iyi olur diyor. Valla var aslında, masamın üstünde de duruyor B12, yalan değil. Bak masamın üstünde ne var? B12 var, vitamin B12, bir de vitamin D3 artı K2 var. İkisi de masamın üstünde duruyor ama kullanmayı da unutuyorum, sıkıntı orada. Sesine yüreğine sağlık abi diyor. Yoksa biliyoruz diyor. Yani yengemizin sıkıntını ya. Ya işte bizim de özel hayatımız var da. Ürgüp diyen herkes buyursun gelsin. Ciddiyim. Evde diyor annemle canımız sıkılıyor diyor. Emine ablam herkesi Ürgüp'e çağırıyor bak ona göre. Aksaray'a gel. Aksaray. Geliriz ya, Aksaray'a da geliriz. Hacım kuzu keseceksin mi Aksaray'a gelirsem? Kuzu kesersen gelirim hacım. Kuzuya bakar her şey. Perihan Hanım çok teşekkür ediyorum. Aynur Demircan teşekkürler. BJK Murat abi çok teşekkürler abi. Beytullah eyvallah kardeşim teşekkürler. Nihal Hanım çok teşekkürler. Rıza eyvallah, hayırlı işlerin olsun. Merve Hanım teşekkür ediyorum. Kader Hanım çok teşekkürler. Gonca Hanım teşekkürler. Bayram kolay gelsin, teşekkür ediyoruz. Onur eyvallah kardeşim sağ olasın. Murat abi, Murat Erdatlı teşekkürler abi. Cesaret abi, İyi tatiller abi, iyi gezmeler. Teşekkürler abi. Emine ablamıza teşekkür ediyorum sağ olasın. Suat eyvallah kardeşim teşekkürler. Hafta sonu da burada olsan iyi olurdu diyor. Hasan hafta sonu da burada olsan var ya, beni asarlar. Bildiğin gibi değil. Aba. Ah be Hasan. Biz hafta sonu burada olsak var ya, eve giremeyiz ya. Kemal eyvallah kardeşim sağ olasın. Başka bakalım. Hacım eyvallah hacım, Allah razı olsun. İstediğin kuzu olsun diyor ya. Aba. Aydın abi eyvallah. Aydın Barut. Aydın abi İstanbul'a gelince görüşürüz Aydın abi. İki haftaya gelirim nasipse. Suat. Dankeschön. Hasan eyvallah. Hacım eyvallah. Demet dankeschön. Arkadaşlar güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Güzel haberler alacağımız bir hafta olsun. Bereketli bir hafta olsun. Sağlıklı, huzurlu ve de mutlu bir hafta olsun. Tatilde olanlara iyi tatiller diliyorum. Gönlünüzce bir hafta olsun. Tatile çıkacaklar da her şeylerini şimdiden kontrol etsinler. Pasaportlar, vizeler, arabalarının yeşil kartlarıdır, ruhsatlarıdır. Her şeyinizi iyice yaptırın. Aracınıza bakım yaptırın. Klimaları kontrol ettirin. Servisini yaptırın, yola sapasağlam çıkın. Arkadaşların verdiği tavsiyeleri de dinleyin. Macaristan'da sağ taraftan gidin mesela. Gibi. Hadi bakalım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: beklemeden gel yazık. Vazgeçersen bu sevdadan eğer.
1: Günaydın İbo, gece gündüz çalışıyorsun yaz kış. Herkese selam, iyi haftalar diliyorum. Umarım herkes iyidir. Dün Dünya Kupası'na çok bağırdık. Biraz böyle hakikaten aşırı derecede çok fazlasıyla kalabalık bir ortamda, yaklaşık 5000 kişilik dev bir ortamda. Öncesinde bir sunum, sonrasında daha öncesinde bir radyo yayını, sonra sahne sunumu. Sonrasında İspanya'nın galibiyeti, eğlendik, sabah geldik. Sabaha karşı 4'te eve. Ondan sonra cuma radyo yayınımızı yapalım. Buradan da Kıbrıs'a uçalım. İbo ne yapıyorsun ya? Ya buna can mı dayanır? Buna kalp mi dayanır? Beden mi dayanır? Nasıl olacak paşam bu işler? Herkese iyi sabahlar diliyorum. Bugün de aynı zamanda Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü sevgili dostlar, 20 Temmuz. Kuzey Kıbrıs'ta bize dinleyenlerimize de bir de paylaşalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Acayip derecede bugün de yine çok güzel şarkılar hazırladım. Kimler aramızda bir görelim şöyle bir. İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanında dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam yollayalım. Dün dünyanın en iyi markaları bir aradaydı ve Dünya Fenerbahçeliler günüydü. Biz festival alanında inanılmaz eğlendik. Gerçekten çok eğlendik. Ama dün aşırı derecede hep böyle buzlu ve soğuk içecekler de içtim. Ne yapayım, 40 dereceydi abi ya, içim yanıyor ya. İbo. Hoş geldiniz, şöyle bir yayınlar. Şöyle bir yaz enerjisini bir alalım. Kimler aramızdaysa bir görelim. Tatile çıkmayan ya da tatilde olan herkesten de güzel mesajlar alalım.

Dünyada milyarlarca insan final maçını izledi. Dün dünyanın futbolunun patronu İspanya. Dünyanın en iyisi benim dedi. O yüzden dünyanın en iyisi İspanya'ya bu güzel şarkıları da yollayalım. Valla dün ben de İspanya'yı tuttum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Dün çok sevdiğim sanatçı arkadaşlarım, manken arkadaşlarım, oyuncu ve öğrencilerim. Harika bir ortamdaydık. Dün yüzlerce insan aynı zamanda radyomun uygulamasını, tanıtımını gerçekleştirdik. Dün aşırı biraz da yoğundum. Çalıştık açıkçası ben ve ekibim. O yüzden sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Stuttgart, Nuray ablam ne yapıyorsun? Günaydın İbom demiş. Günaydın güzelim, nasılsın? Stuttgart'ta havalar nasıl? Yemin ediyorum var ya, Stuttgart'a geleceğim ya. Bir o etçiye geleceğim ya. Abla seviliyorsun. O da bizimleydi. Dünya Fenerbahçeliler günüydü aynı zamanda dün. Tüm takım taraftarlarını çok seviyorum Nuray abla. Galatasaray, Beşiktaş'ı, kimin günü varsa diyor. Hep yanlarındayım. Tüm Fenerbahçelilerin günüydü. O yüzden Southside Piercing yanımızdaydı. Hoş geldin Uğur. Asan hoş geldin. Nasılsın? Viyana'dan Asan. Uğur hoş geldin. Kolay gelsin demiş. Sağ ol paşam. Viyana burada mı? Hollanda hoş geldin. Sevgili Ayşe günaydın İbo demiş. Günaydın. Teşekkürler. Dün İspanya Futbol Kulübü benim beğenimi de, paylaşımımı da beğenmiş. Ben bir Türk bayrağı, bir İspanya bayrağı koydum. Onu beğenmişler. İspanya Futbol Kulübü'ne teşekkürler.

0: bakıyorsun gözlerim. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor.
1: Yalan söylüyor.
0: Çok güzel şubeler. 22. Viyana'dan sonra yeni şubeler çok yakında. Bin Tat ailesine hayırlı işler dileklerimizi diletelim. Orada Pindrinks'leri bol bol tüketin. Yazın en güzel içecek Pindrinks. Şekersiz, gerçekten katkısız bir içecek arıyorsanız Pindrinks.

0: öyle bir baktın ki eridik bittik diyor. Acaba ben eridim mi? Acaba ben çok mu mutluyum? Bir şey söyleyeceğim, ben niye bu sabah aşırı güne mutlu uyandım? Allah'ıma şükürler olsun. Ya biraz böyle dedim ya, dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ve mutlu etmek. Acaba bir de mesela dün bir astrolog arkadaşım benim, çok sevdiğim, çok kıymetli benim için. Sağ olsun, benim için Dünya Kupası final maçını beraber de izledik. Dün çok sevdiğim insanlar yanımdaydı. Özge'ye diyorum ki, Özge, onun ikiz bir kardeşi var. O kadar içten doğal bir enerjileri var ki, hakikaten tebrik ediyorum. Buradan sevgili Karadeniz güzeli Özge ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Yine çok sevdiğim, çok yakın arkadaşım, çok sevdiğim bir hakim arkadaşım da vardı. Sevgili Mesut'un başsavcı, o da vardı. Dün var ya, yemin ediyorum orta on duvaraydı. Benim en yakın dostlarım, en sevdiğim burada İstanbul'da hem enerjilerini çok beğendiğim arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarımız geldi. Onlarla da olmanın mutluluğunu yaşadık. Özge diyor ki, İbo'cum diyor, kovaları diyor neler bekliyor neler. Dedim, ne bekliyor kovaları, söyle bakayım. Dün var ya, zorla kendimi biraz övdürttüm ya. Beni öv dedim ya, öv ya. Ama gerçekten öyle, biliyor musunuz? Yeni insanlarla tanışacağımız bir dönem olacakmış. Hadi bakalım. Temmuz'un sonlarına doğru beni bekleyen heyecanlı ve bol kazançlı, bereketli bir dönem. Bugün ayın 20'si, 10 günüm var. Bakalım bu 10 günde neler olacak? İbrahim Elden 10 günde aşkı bulacak mı? Para kazanacak mı? Az sonra. Anlayamadım. Sebebi halimizin, nedeni bir türlü. Acaba bana aşk gerekmez? Zaten ben her gün aşık oluyorum. Bu aşkı ziyan. Belçika'dan Selma, hoş geldin. Selamlar İbocuğum, nasılsın? İyiyim güzelim, sen nasılsın? Keyifler yerinde diyor. Maşallah. Neşeli bir yayın olsun demiş. Amin. Ne yaptın? Yerleşebildin mi yeni evine? Kızım, şimdi sana da ev hediyesi alacağız ya. Yemin ederim dün biraz para kazandık, onu da sana vereceğim ya. Yollar ayrılmış bak. Abi ne zaman para kazansam bir yerden bir şey çıkıyor ya. Acaba benim para kazanmamam mı lazım? Guten Morgen, iyi yayınlar. Aha geldi benim enerjisini çok beğendiğim Mötling güzeli. Nasılsın canım benim? Kamer nasıl? Ayın kaçında yola çıkıyorsunuz? Teşekkürler sana ziyan ol. Acaba ben ayın 24'ünde Kuşadası'nda mıyım? Dün videomu izlemediyseniz Instagram'dan hikayeme bakın lütfen. Özge kovalar için neler söyledi? En çok anlaştığım burç terazi. Ha, benimle enerji tutan, yani şu 10 gün içinde teraziler, koçlar ve akrepler. Özellikle koçlardan güzel geri dönüşümler alabilirsin dedi. Haydi bakalım koçlar. Yolla gelsin. Vallahi ben demiyorum, astroloğu söylüyor. Yani. Yoruldum, duruldum. Murat abi hoş geldin. Anlayamadım sebebi halim. Hello kanki şom, hoş geldin demiş. Ya kralsın ya. Günü nasıl geçiyor Erdatlı? Bu aşkı Erdatlı çok farklı. Canım Aleyna geldi. Hoş geldin güzelim. Nasılsın? Aldım. Resimlerimize canlandın hayalimde. İki boğalar içinde desen demiş. Evet ya. Üzüldün gözlerimde. Sana dair ne varsa bitmeye yakın şu kalbimde. Böyle yazılmış yollar. Asan hadi bakalım, inşallah hem aşkı hem parayı da bulursun. Bu gece ay bile dolu. Benim 10 günüm varmış. 10 gün içinde buldum. Perşembe İbo demiş. Geliyorum ya. Cuma oradayım ya. Artık hayırlısını diliyorum ben de iki. Kamer cuma günü sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir etkinliğime bekliyorum seni de. Ay bile dolunay olmuş ağlıyor bak bizim için. Aa Kamer de Koç burcuydu ya. Ona da selam yollayalım. Mutluluk için artık hayırlısını diliyorum ben de ikimiz için. Artık hayırlısını diliyorum ya vallahi çok aşırı derecede çok güzel şarkılarımız da var. Stuttgart'tan sevgili Melek geldi. Günaydın, ben de geldim demiş. Hoş geldin Melek.
1: Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım.
0: BJK Murat geldi. Kartal goy goy goy. Günaydın kardeşim, kolay gelsin.
1: Ben de ikimiz için.
0: Çok teşekkürler. Ne yapıyorsun Murat abi? Şu Viyana'da beni Porsche'nle gezdirmedin ya. Vallahi bir gezemedik ya. Neyse. İnşallah Mödling'de kendi arabamla gezeceğim. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Kaldır.
1: Dalmışım sulara.
0: Olmaz.

Ya ben şimdi Instagram'da paylaşımlarını keyifle beğendiğim bir isim var. Çok kıymetli söz yazarı ve besteci, aynı zamanda şarkıcı. Benim bazen böyle favorilerim oluyor. Seda da onlardan bir tanesi. Seda'nın enerjisi çok güzel ya. Seda Şahin, hazır mıyız? Gelsin şarkılar senin için.

sunucu Meryem arkadaşımı da orada görmüş. Ya demiş işte benim radyocu arkadaşım var İbrahim Elden. Aa demiş İbrahim'i tanıyoruz. Acaba ben Ardahan'da da mı çok seviliyorum? Abi çok iyi ya. Edirne'den Ardahan'a İbrahim Elden Türkiye'nin dört bir yanında. Teşekkürler Evin Kast Ajans. Günaydın, iyi yayınlar diliyor Salim abimize de. Selam yollayalım. Peki bugün çok güzel şarkılar hazırladık. Günaydın İbo, iyi yayınlar. Dileklerinize teşekkürler. Nedim abi hoş geldin. Hainburg'dan Nedim Baba. Yeni gelenlere bir hoş geldin dileyelim. Buyurun gelin.

Kamer ve sevdiklerine de mi yolluyoruz? Oo. İbocum günaydın, çok seviyorum seni demiş ya Zehra. Ne kadar? Çok seviyorsun, ne kadar merakımdan sordu. Bugün ben aşırı bir ilgi mi bekliyorum acaba? 19. Viyana'dan Merve geldi. Günaydın Merve. Günaydın İbrahim Bey. Günaydın Merve Hanım. Aa, İbocum hatırlıyor musun? Bak sana çok güzel bir... ne o cookie? Çok severim ya. Teşekkürler. Ender abi, Yıldız çok sağ ol. Melek neler yazmış bana ya Stuttgart'tan. Şimdi Mehtap'ın arkadaşı aşırı derecede radyoyu çok beğendiğini yazmış. Hatta sizden önce bir beyefendi vardı, onu da dinledim diyor. Benden önceki beyefendi de dinlemiş. Kim acaba? Ali Bey de dinlemiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Her zaman bizi dinle, tamam mı? Öyle sabahları falan. Sabah çünkü dükkanı biz 7'de açıyoruz Avrupa saatiyle. Ali abi bismillah deyip dükkanı açıyor. Ben de işte dükkanın önünü falan süpürüyorum. Camları siliyorum. Yayınımız öyle devam ediyor. Ta gece dükkanı Melih kapatıyor. Haberiniz olsun yani. Aynı zamanda sevgili Özlem, Akif Özcan, sevgili müdür. Hazır mısın İstanbul? İbocum günaydın. Festivalde bayağı bir sesin gitmiş. Çok bağırdım ya. Of, milleti coşturdum, eğlendirdim. Yemin ediyorum biraz para kazanacağım diye neler yapıyorum ya. Vallahi ya. Ama ne yapayım, ekmek parası işte. Biz de sesimizle para kazanıyoruz. Sanırım içimde birikmişler var. Baksana. Yakışıklı olsaydım oyuncu olurdum ya. Konuşmama gerek bile yok. Of, yine bir akşam üstü. Didem diyor ki Ali Ara ile beraber dinliyoruz. İkimizi de... öpeyim o zaman, tamam. İyi, güzel bir şarkı istemişler. Biz de sevilmek ve ilgi görmek istiyoruz demiş. Tabii onu da yaparız. Arkadaşlar o iş benim işim. Acaba ben çok mu ilgisizim? Ya benden ilgi bekleyen çok arkadaşlarım da var. Çok da seviyorum ben. Bu arada ilgiyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar hep beklerler ama yapmazlar. Aslında karşılıklı olan bir heyecan, biliyor musunuz? Ya mesela günaydın. Sadece bir telefon, bir günaydın telefonu bile insanın birbirine olan duygusunu, heyecanını arttırır. Ya da bir mesaj atmak bence. Ya da güne güzel bir söz bırakmak. Bu da insana iyi gelir. Arkadaşına, hoşlandığın birine, sevgiline, eşine, kimse hayatında birisi varsa bence bunu hani özelleştirmemek lazım. Yani değer başka bir şey. Mesela az önce bir telefon trafiği oldu benim çok sevdiğim arkadaşım Selin. Ya fotoğraflarını gördüm, keşke beni de çağırsaydın Dünya Kupası finalinde, çok isterdim diyor mesela. Şimdi burada benim onu çağırma yerine onun dahil olması lazım aslında. Çünkü etkinliği ben organize ediyorum. Güneş. Yüzlerce arkadaşım var. Burada talep çok önemli. Ne haber canım? Biz de gelebiliyor muyuz? Tabii ki, buyurun. Bunu mesela söylemek dünyanın en güzel duygusu. Ben söylerim mesela. Bir arkadaşımın teknesi var. Bebekten kalkıyor. Bir baktım herkes orada. Kanka biz niye yokuz? Abi gelsene. Tık. O yüzden insanlar en mutlu günlerinde bile sevdiklerini davet etmeyi unutabiliyor. Yani bir düğünde ya da herhangi bir heyecanlı bir gününde. O yüzden bu tarz şeyleri bence sizin dahil olmanız lazım. Ama işte bazı insanların egosu çok yüksek olduğu için, kendilerini bunu bir ego olarak gördüğü için, hani bir günaydını ya da bir iyi akşamları ya da bir yazışmayı ya da bir yemek yemeyi, bir vakit geçirmeyi çok istem dışı hareketlerde olan insanlar oluyor mesela. Aslında boş, bana göre bir boş yapıya sahip oluyorlar. Ama burada sadece insanlara değeri biraz daha hissettirmek lazım. Bu arkadaşınız olur, sevgiliniz olur, kankanız olur ama çok bunaltmadan. Anka Premium Event hoş geldin sevgili Bircan. Bircan ne zaman yapıyorsun şu Stuttgart eventini ya? Halk bekliyor.
Vallahi yapacaksan yap, yoksa ben yapacağım yani.

İbo'cum günaydın. Dün storylerini gördüm. Çok güzel kızlarla selfie çekmişsin demiş. Ya şöyle, onlar benim çok sevdiğim arkadaşlarım. Çoğunu da atmadım Instagram'a. Genel olarak böyle çevremde gerçekten bu tarz güzel insanlar var. Mutlu oluyorum. Çünkü dediğim gibi bak, arıyorlar mesela. İbrahim'cim nasılsın? Bana konum atar mısın? Çoğunu gerçekten davet etmedim yani. Selam, ben Bodrum'dan Filiz. Tatil için geldik. Bu da benim ufak oğlum demiş. Ne güzel. İbocuğum hafta sonu İzmir'de misin? Evet, bu hafta sonu İzmir'deyim. İzmir ve Kuşadası. Çok uğraştım, çok yorulmadım. İzmir, Urla, Ali Ağa gibi bölgelerde olacağım. Sonra oradan da Kuşadası'na geçeceğim. Bilginiz olsun. Müsait olanları Kuşadası'na beklerim. Valla çok güzel bir yer tuttum Kuşadası'nda. Harika ya. Manzarası çok güzel. Bir de ben mesela bu tarz yerlere para harcıyorum. Viyana'da da mesela kaldığım son yer çok güzeldi. Aşık oldum hatta. En son kaldığım yere. Bir daha geldiğim zaman yine orada kalacağım.

0: bağlamasın.
1: Sevgili Feride dinliyor mu ya? Feride Nilay burada mıyız ya? Feride Nilay Başak, o bizim dublaj okulundan çok kıymetli arkadaşımız ve sesi de çok güzel ya. Acaba Feride'ye şarkı mı yapmalıyız? Yine sen... Feride Nilay acaba Türk sanat müziğinde çok mu iyi? Ya süpersin Feride, hazır mısın? Feride senin burcun neydi? Bir daha yaz bakalım, biraz seninle biraz goy goy yapalım. Bugün Feride ile biraz uğraşalım.

Mecidiyeköy'de Yeşilçam Sinema Kafe bizi dinliyor mu? Kenan Bey. Kenan Bey ve Ezel Hanım'a bir şarkı yollayalım ya. Bu Perşembe günü yayınımızı oradan yapalım. Mecidiyeköy Yeşilçam Sinema Kafe ailesine Kenan Bey ve Ezel Hanım için günün şarkılarını gönderelim. Hazır mıyız? Gönder gelsin. Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkılarını gönderelim. Dün gerçekten muhteşem bir festivaldi. Şimdi 2 hafta sonra yine bir festival daha başlıyor. Ben 1 Ağustos'ta hem Kadıköy'de hem de Yenikapı'da olacağım. Yenikapı'da 17 sanatçımız. Yine aynı anda da dönüşümlü olarak diğer etkinlikler. Dünyanın en güzel duygusu ne biliyor musunuz? Tercih edilmek. Ya birisinin sizi tercih etmesi. Ya diyorum ki abi sesim kısık olsun. Biz seni böyle de seviyoruz. Düzelir. Bal kaymak verir sana. Biraz bal, biraz ceviz, fındık, keçi boynuzu pekmezi. Dünyada ne kadar kıymetli ya. Sevilmek. Sizin birini çok sevmenizin bir önemi yok. Ne kadar sevildiğinizin önemi var. Acaba ben çok mu sevildim? Kaldır kolları. Ben diyor Başak Burcu'yum. Teşekkürler. Selin terazi kadını. İbo ben boğayım biliyorsun demiş. Teşekkürler biliyorum.

Evet, dün festivalde tanıştığım çok sayıda arkadaşımız oldu bir anda. Orada dünyada en güzel duygu ne biliyor musunuz? Yeni insanlarla tanışmak. Çok da aşırı mutlu oldum. Günaydın İbrahim, bak söz verdik. Seni dinliyoruz Tuğba. Dün Dünya Kupası Festivali'nde tanıştığımız, bizim standımıza gelen bu güzel sarışın gözlüklü hanımefendi. Güzellik merkezi varmış. Geleceğim. Yanımda arkadaşlarım var. Onlara bir şarkı yollar mısın? Tabii ki. Sevgili Emel'e. Ve bir de bu güzel şarkı Sude içinde armağan olsun. Bostancı'ya geleceğim kızlar, okey? Gel sana bir bakım yapalım demiş. Vallahi bana bakın ya. Benim şöyle bir 40 bin bakıma ihtiyacım var. Seçil mesela dün yine Instagram'dan takipleştiğimiz, bizim standımıza gelen çok kıymetli yine yeni arkadaşlarımız oldu. Onları da uygulama indirttim. Dedim ki radyoyu dinleyin, size her gün şarkı yollayacağım. Aslında Viyana FM uygulaması, App Store ve Google Play. Ali Süzen var ya, yemin ediyorum benim hakkımı nasıl ödeyecek bilmiyorum. Bir de mutsuz ya. Dün var ya festivalde bir sürü kişi uygulama indirttim. Acaba patron benim kıymetimi biliyor mu? Şimdi teşekkür ediyorum. Orada Azra, Sevilay ve Nurettin Bey'e de günaydın dileklerimizi iletelim. Onlar da Instagram'dan yazmışlar. Söz verdik ve seni dinliyoruz demişler. Bu arada Kocaeli demiş.

Evet, Instagram İbrahim Elden TV, takiplerinizi de bekliyoruz. Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alıp bizlere mesaj gönderen herkese de bu güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Peki Burak ve sevgili Nazlı için de günün şarkısı gelsin bakalım. Pindirinx İbrahim Elden'i sunuyor. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Dünyanın en güzel duygusu sevilmektir diyor. Aynen. Salim abi bu işi biliyorsun yani. Sizce dünyanın en güzel duygusu sevmek mi sevilmek mi arkadaşlar? Hadi bakalım Anka Premium Event sevgili Bircan'a da soralım. Nuray abla Southside Piercing sen de cevapla. Salim abi cevapladı. Kenan Bey'e de soralım. Kenan Bey siz de sevmek mi yoksa sevilmek mi? Ama yorum yapmayın öyle. Yok işte şu derecede falan. Sevmek mi? Sevilmek mi? Merve'den de alalım. Nedim abiden, Murat abiden, Ejeke Murat, Erdatlı'dan, Ayşe'den, sevgili Atilla'dan, Feride'den. Herkesten bir alalım bakalım. Aslan kadını. Aynen bunu konuşmuştuk. Ya Feride çok unutuyorum ya. Biliyorsun artık yaşlandık. İzmir'e geldiğin zaman seni çok güzel bir yere götüreceğim İbocuğum beni ara demiş. Tamam. Nereye götüreceğim beni? Ona göre arayayım ben İzmir'i biliyorum çünkü. Tabii ki sevmek diyor. Çünkü insanlar diyor sevildiğinden... He bak o da mantıklı. Bazen sevildiğinden emin olamaz. Hiçbir zaman diyor. Bak bu da mantıklı. Bu kadın çok mantıklı diyor. Acaba Kamer aşk kadını mı? Acaba koçun enerjisini taşıyor mu? Ya ben bir de mesela sözünün eri olan insanları çok seviyorum. Nedir? İşte bir şey konuştuğun zaman, ne bileyim onu yapmadığı zaman karşı taraf gerçekten karakter meselesi tabii. Yani o yüzden insanlarla güzel zaman geçin. Çünkü bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Görüşmek istediğiniz insan varsa görüşün, vakit geçirin, gülün, eğlenin. Bazı şeyler için geç kalabiliyor insan. Kesinlikle sevilmek diyor Salim abi. Duygu diyor ki ben ikisini de isterim demiş. Ortaya karışık. Tabii ki de sevilmek. Hele bir de karşılıksızsa tadından yenmez diyor. Ya çok iyi ya. Ya Bircan sen bizi öldürdün bu sabah ya. Selam nasılsın İbocuğum? Ben dünyanın en güzel duygusunun sevilmek olduğunu düşünüyorum demiş. Ne güzel. Ben de öyle düşünüyorum yani. Ben hep sevdim ama hiç sevilmedim ya. Beni seven birisi varsa yazsın demiş Songül. Sen sevilmedin mi Songül? Senin sevgiye mi ihtiyacın var güzel kızım? Ben diyor hep sevdim diyor. Ama sevilmedim. Diğer benzeri bir mesaj. Dilek o da Almanya'dan. Ben hep sevdim ama sevilmek nasıl bilmiyorum demiş. Aynı zamanda yengeç burcuyum, yengeç kadınıyım. Şu an sadece çocuklarımı seviyorum demiş. Çok da sevdim demiş. O duygu ayrı bir şey ya. Şimdi annelik duygusuyla diğer aşk duygusu bence çok karıştırılmaması lazım. Diyor ki ben çok sevdim ama sevilmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Tadını bilmiyorum diyor. Neye benziyor biliyor musun? Dışı çıtır çıtır, içi bol çikolatalı bir gofrete benziyor. Ay çok iyi. Aşkın tarifi.

İbrahim Tatlıses'in şarkısı bile var diyor konuda. İbo Kamer hangi şarkısı? Sevmek en güzel duygu, sevmek. Sevmek en güzel duygu. Doğru. Acaba sen çok mu sevildin? Acaba pazar sabahı Kuşadası'nda sabah yürüyüşüne mi çıkmalısın? Kamer, Kuşadası programınızı yazsanıza bana. Ne yapacaksınız, nereye gideceksin, ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, kimlerlesin? Özge diyor ki günaydın, ben geldim. Hello, ne oluyor burada İbacığım? Akreplere bir şey var mı demiş, tamam. Akrep Burcu da var.

Sevil'de sevme diye bir şarkı da var diyor. Ya çok tatlısın ya. Feride doğru söylüyor. Sevil'de sevme. Yok ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Ya sen çok iyisin ya. Acaba çok mu doğru söylüyorsun? Kız yoksa gençliğinde çok acı mı çektirdin sen? Ha Feride? Acaba Feride acımasız mı? Ben diyor 25'li yaşlarımda şu an İbrahim'cim tam 45 yaşındayım. 25'li yaşlarımda çok acı çektiriyordum demiş. Acımasız kadın. Benim adıma şarkılar bile yazıldı demiş. Bununla övünüyor musun sen bu? Filiz Hanım yazmış. Diyor ki ben zamanında çok sevildim diyor.

0: Firdevs Hanım, Nalan, teşekkürler. İbo, öleceğiz gideceğiz ya. Filmin sonu bitecek bir gün ya. Ama çok doğru, biliyor musunuz? Bazen gülün, eğlenin, yiyin için keyfinize bakın ya. Allah, bu film bitecek arkadaşlar. Biz şimdi, benim bir tane arkadaşım vardı. Aşırı böyle karizmatik, işte para sıkıntısı yok. O arabadan biniyor, ondan iniyor, işte böyle ben yakışıklıyım kanka. Kralını tanımam. Millet benim için ölüyor, bitiyor. Oğlum dedim, millet senin parana bitiyor. Paran bitince sen de biteceksin dedim. O da kendini yakışıklı sanıyordu. Gerçekten yani, Allah affetsin yani. Neyse, ama işte bu para olayı insanlarda da şey oluyor ya işte. Biraz ön plana çıkartıyor, ama o film bitti mesela. Para akışı bitti. Ne oldu? Beni arıyor, diyor ki kanka işte zamanında, diyor işte şöyle böyle. Oğlum zamanında millet senin paranı seviyordu. Şimdi param bitti, yine geldin bizi aradın. Mutluyken aramaz. Parası bitince arar İbo babayı. Çok teşekkürler Asanlı. İyi ki varsın. İbrahim Elden TV Instagram takibi aldım seni demiş. Al kankacığım. Beni takibi alın. Ya bir gün İstanbul'a geleceğim İbo'cum. Sırf yemin ediyorum akşama kadar beni gezdirmen için. Sana söz veriyorum demiş Yasemin. Ya İstanbul'u gezdirmen için bana niye söz veriyorsun Yasemin? Gezebilirsin İstanbul'u.
1: Delikanlıydı bir zamanlar, içimde yangınların hep başımı alır.
0: 5-7-6 gün spontane kalacak sanırım. Sevda. Ama bir gün gerçekten... Tekne turu, ooo ne güzel ya Kamer. Keşke beni de götürseniz ama. Aqua Park, çocuklarla, he okey, siz çocuklarla gezin. Deniz falan, bilemiyorum. Artık diyor, kız kardeşim nereye, biz oraya demiş. Vay be, vay be. Ama diyor bir gün sırf bakım, saç kesimi falan, boya. Vallahi bir şey söyleyeyim, en güzelini yaparsın. Tadını çıkart, hadi bakalım. Şimdi kıymetli dostlar, gelen mesajları da paylaşmaya devam ediyoruz. Ben bu şarkıyı dinlerken bir Pindirings molası vereyim.

0: Şimdi bizim dublaj okulu var, Yeni Medya Akademi. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi Başakşehir Living Lab ve Bahçeşehir Dublaj Okulu ikiye ayrılıyor. Çarşamba, cumartesi ve cumartesi öğleden sonra gruplarımız var. Şimdi az önce de sevgili Ayşenaz da dinliyordu Living Lab'da dün, hatta benim yanıma da geldi. Ama Feride gelmedi mesela. Feride, sen niye gelmedin dün Bahçeşehir
1: Hocam.
0: Dublaj Okulu?
1: Evet, uzaktık vallahi.
0: Acaba
1: Karşında burada olsa gelirdik de.
0: festival oraya getirseydik.
1: Evet.
0: Acaba sen biraz üşengeç misin?
1: Yok, üşengeç değilim hocam.
0: Acaba Feride şu anda canlı yayında biraz heyecan mı yaptı?
1: Yok, üşengeç değilim ama işte gidiş dönüş. Bir de ben maç sevmiyorum, futbol sevmiyorum hocam. Başka eğlence olsaydı gelirdim.
0: Nasıl gibi bir eğlence istiyorsunuz Feride Hanım? Ya bizim dublaj okulundan bak, Ayşenaz da değil, bak kızcağız geldi, hem de nasıl biliyorum, tiyatrodan çıkmış, koştur koştur. Hocam ben size söz verdim, geleceğim dedi. Gördün değil mi? Ya
1: Evet hocam.
0: acaba
1: Vallahi.
0: Living Lab sevgili Ayşenaz 1-0 önde mi?
1: Olabilir hocam.
0: Vallahi bir de bizim Alican geldi. Alican da sağ olsun. O da geldi. Acaba Bahçeşehir beni yalnız mı bıraktı?
1: Yok hocam, yok, olur mu? Vallahi biz herkes, imkanı olan herkesin sizle tanışmasını isteriz. Gerçekten İbrahim Bey bir tane. 4 haftadır tanışıyoruz ama yani mükemmel.
0: Şimdi 4
1: Çünkü bizim
0: haftadır beni
1: hocamız,
0: tanıdın. Beni biraz anlatsana.
1: ya bilmiyorum. Biz samimiyetinizi çok böyle gerçekten inanıyoruz. Hani
0: İnanmak
1: bizi de
0: istiyoruz.
1: yok, inanıyoruz hocam gerçekten. Hani bizi de teşvik ediyorsunuz. Sağlığımız, kusurlarımızı falan
0: Her
1: böyle biraz
0: zaman.
1: artık, evet, biraz alttan
0: Acaba senin burcun aslan mı?
1: alıyorsunuz. Aslan hocam, asla. Ben mesela çok böyle şey, eleştiriye aslında gelmeyen biriyim. Eskiden böyle eleştirilen insanlarla çok fazla hani diyalog kurmamaya çalışırdım. Biraz aslan, yani pop anla her şeyin hayatta en iyisini yapan bir tarz vardır. Ama sonradan tabii ki yaşlar ilerleyince kendin de kendini eleştiriyorsun yani. Aslında
0: Süper.
1: çok pop kullanmak da iyi değil. Onlar biraz geçici
0: Senin
1: oluyor.
0: sesin bir de güzelmiş ya. Türk sanat müziği falan.
1: Ya hocam işte 4 sene Türk Sanat Müziği korosuna gittik işte. Ben biraz sanatı seviyorum böyle.
0: Ne güzel.
1: Ondan sonra tiyatroda işte yaptık. Şimdi dublajdayız. Allah ondan sonra yolumuz ne olur bilmem yani.
0: Hadi bakalım. Güne güzel bir şarkı bırakır mısın? Kimlere yollayalım şarkıyı?
1: Ay, bilmiyorum. Ya sizi sevenlere yollayalım mı hocam?
0: Hadi
1: Sizi dinleyenlere, sizi sevenlere.
0: gönderelim bakalım. Teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
1: Ben de
0: Feride
1: kendinize
0: ya.
1: iyi bakın. Çok teşekkür
0: Sevilme,
1: ederim.
0: sevme. Değil mi? Neydi şarkı?
1: Evet, sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat.
0: Vay be. Büyük alkışlar. Teşekkürler. Günün güzel
1: Teşekkür
0: geçsin. Biz
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederim. Beni yayına aldınız, konuk
0: Her
1: ettiniz.
0: zaman. Her zaman.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Siz de hoşça kalın. Bay bay.
1: Bay bay.
0: Ya ben bazen böyle içten doğal sürprizleri seviyorum. Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu'ndan, Bahçeşehir sınıfından sevgili Feride'yi canlı yayına aldık. Şimdi Ayşenaz da çok içten doğal, o da Living Lab'de cumartesi sınıfında. Çarşamba grubu var bir de. Benim kıymetli güzeller güzeli, birbirinden değerli öğrencilerime de güzel şarkı armağan olsun. Onları biz dublajı ve seslendirmeyi öğretmede yardımcı oluyoruz. Aslında hepsi benim yol arkadaşım. Hepsi de çok değerli. İşte çok konumları da güzel. Birisi öğretmen, birisi sanatla uğraşıyor, birisi iş kadını, birisi iş adamı. Yani çok güzel böyle enerjileri de var. Onları seviyorum. Şu şarkıyı dinletelim ya. Alparslan diyor ki, bütün güzel şarkılar bana gelsin İbocuğum. Tekirdağ'a geldiğin zaman yeni yerime bekliyorum demiş tabii ki. Bir gün sırf saç bakımı ve vay be. Bir gün sürüyor mu ya bu kadınların saç bakımı, boyası falan, he Kamer? Tekne turu ya. Tekne turu daha cazip ya. Tekne turuna da gidiyorum ya. Pazar günü tekne turu yapalım.

Başak şehir her yere gelir diyor ya, var ya Ayşena, süpersin. Ayşena, senin burcun neydi? Ben de futbolu çok sevmiyorum ama hem Ultra Arslan olarak aynı zamanda da bir Fenerbahçeliler gününde hocam yanınıza geldim diyor. Ya çok kıymetlisin Ayşenaz. Bence diyor bu Başakşehir'i 3-0 öne geçirir diyor. Vay. Bence dublaj okulu Bahçeşehir'le Başakşehir'i acaba bir araya mı getirsek? Çok da güzel olur o. Bence kuaförün el sanatına bağlı demiş. Bir saatte tasarımı yapan da var. Bir günde, ya bir gün Allah aşkına ne yapıyorsunuz bir gün? Sırf goy goy ya. Bir vallahi ben eskilerden bilirim mesela. Bakıyorsun bir işte saçını yaptıracak. Bir saçını tasarlayacak, boya yapacak. Sabah 10, akşam 10 mesai. Kuaförler dinliyor beni, güzellik merkezleri? Bir yazabilir misiniz lütfen? Vallahi bir sesli mesaj atabilir misiniz? Bunun nedenini merak ediyorum ya. Sabah 10, akşam 10.

+43 660 130 19 radyonun WhatsApp'ı. Kimler bizi nerede dinliyor bir dinletelim hemen. Bu arada bugün eski oyuncu ve sunucu, çok başarılı bir isim, sevgili Semra. Semra Semih konuğum olacak 11.45'te Türkiye saatiyle.

Evet, bugün Semra Sima konuğumuz olacak. 11.45'te Türkiye saatiyle yeni şarkısını konuşacağız. Çok başarılı bir isim. Hem ekranlarda benim de çok değer verdiğim Semra Enerz, inanılmaz güzel. Semra Sima, çok selam kendisine.

Şimdi çok güzel şarkılar hazırladım ya. Ya şimdi bir tane Tarkan'ın bir şarkısı var. O kadar hoşuma gidiyor ki. Onu çalacağım finalde. Şarkı çok iyi. Tam Koç burçlarına gelsin. Koçlar burada mı? Aslanlar burada mı? Hadi o zaman. İkizler, yükselen, boğa. Ne güzel mesajlar var ya. Oo, bunları daha yeni gördüm ben. Akrep burçları burada mı akrepler? Ama iyi akrepler olsun ya.

Ben de diyor kız kardeşimin kuaför dükkanına gideceğim. Ne güzel ya. Sıra ne zaman bana gelir bilmiyorum. Bence sen... Kamer, vallahi başka bir yere git. Şimdi kardeşin ya, seni bekletir akşama kadar. Abla bekle be, işin gücün ne senin falan. Güzelim kahveni iç, ayaklarını uzat. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler, hoş geldin Emine ablam. Ne yapıyorsun? Abla, kaşarlı patatesli gözlemeleri hazırla abla, geliyoruz ya. Zekai hoş geldin paşam. Zekai'nin arabası ne güzelmiş ya. Oo.

Acaba akrepler en çok hangi burçla anlaşır? Ayşenaz'a soralım. Ayşenur, bir tane burç yaz ama. İkinciyi yazma. Feride sen de yaz. İkinciyi yazma. Bir tane yaz. Sevgili Tülay sen de bir tane yaz. Nuray sen de. Ama ikinciyi yazmayın ne olur. Tek. Zekai sen de yaz kanka. Emin ablam da yazsın. Kamer de yazsın. Kamer en çok hangi burçla anlaşıyorsun? Tek bir tane yaz canım.

O kadar güzel mesajlar geldi ki şu anda. Aysun diyor ki ben diyor ikizlerim. Tek anlaştığım burç kesinlikle kovalar demiş. Tülay bizi sattı, boğaları tercih etti. Boğa canım diyor, oğlak. Tek burç boğaymış. Dövmeli Tülay. İkizler erkeği demiş. Salim abi ikizler ama hangi burçla anlaşıyorsun Salim abi? Tek bu burç yaz. Kübra diyor ki Düsseldorf'tan İbocum günaydın, yeni uyandım. Güzellik uykusundan mı uyandın kızım bu saatte? Klima çarpmış güzeller güzeli kızımıza ama çok hastayım İbo ya demiş. Ama hasta hasta akrepler sadece tek kovayla anlaşır demiş. Canım benim çok kibarsın. Yükselen oğlak mı İbocum senin? Evet. Ayşenaz da oğlağı seçti. Vay be Ayşenaz. Oysa ki sana da güvenmiştik. Nuray ablam bakayım ne diyor. Aslanlar aslanlarla anlaşır demiş. Ya Nuray abla ya. Lan bir tane kova yazan yok. Ya gerçekten bu burç. Benim bu kova burcu. Şimdi ben hakikaten çok da seviyorum açıkçası, böyle sizden gelen makara yapıyoruz ya, aşırı hoşuma gidiyor. Kafayız abi, makarayız abi. Akreplerin tek anlaştığı burç kesinlikle ikizlerdir demiş. Akrepler ikizlerle anlaşıyormuş. Salzburg'dan Serpil. Sen de sattın bizi be. Biz bugünleri unutmayız Serpil Hanım. Eyvallah. Ama Kamer bence kova yazar. Lan bir tane kova yazan olmadı. Bu kadar mı? Adımız çıkmış ya. Yemin ediyorum adımız çıkmış. Abi burcumun özelliklerinden dolayı yol haritası çizemiyorum ya. Öyle bir şey var mı ya? Benim yükselenim de oğlak. İbom demiş. Tülay bırakmıştır ya. Eyvallah kardeşim. Daha iyisi sizlerin olsun demiş. Amin. Yok be abi. Bakayım senin markası ne, marka modeli. Bende G kasa var. G63. Aa okey. Abime en güzeli yakışır be. Bizim gariban işi be Zekai abi. Bizde para ne gezer ya. Bizde G kasa var, aldık işte. Şeyde otofire'de duruyor işte, ben ne yapayım? En azından dedim gece binerim arabama, gündüz kullanmıyorum çünkü. Benim anlaşamadığım burç kova burcudur demiş. Ama kadınlarıyla demiş. Ha. Bir an var ya korkuttu.

0: Ay burcum kova benim. Tabii ki İbo kovalarla anlaşacağım demiş. Ya sen Anzerbalı mısın ya Kamer? Bak görüyor musun? Bugün aşırı mutlu oldum. Evet ya biraz da beni mutlu edin. Ne yapayım bak. Çok aşırı. Tabii ki Ay burcum kova. Tabii ki kovayla anlaşacağım demiş. Bir koç kadınından bunları duymak 10 dakika sonra fikri değişmese şu an kova. Emine ablam ne yapıyorsun? İkizlerle acayip anlaşıyorum demiş. İkiz burcuyla Emine ablam var ya. Aşırı seviyorsun değil mi ikiz burçlarını? İkizler burcunda. Tabii kocası ikizler. Sevecek tabii. Benim kıymetli ablam. İyi ki varsın. Senin yerin çok ayrı bizde. Nine kova, nine kova. Hollanda'da Nayşe. Yes kova, yes kova.
1: Ama tercih etme.
0: Ya çok iyi ya. Bence İbocum insanın hayatında Düsseldorf'tan Kübra yazmış. Herkesin hayatında bir kova burcu olmalı. Bir de bu İbrahim Elden'se demiş. Gerçekten tadından yenmez. Evet ya kesinlikle hayatınızda ben olmalıyım ya. Beni alın ya hayatınıza. Acaba beni hayatınıza mı almalısınız?
1: Bilinmez maceralara gidiyorsun can evimden.
0: Kova burçlarıyla çok iyi anlaşır kovalar demiş. Doğru.
1: Sana da bu yakışır. İnsan bu
0: Hocam siz de Oğlak Burcu sayılırsınız. Çünkü yükseleniniz Oğlak diyor. Evet. Sağ ol canım. Beni de aradan çıkarttın Ayşe'niz.

baktım ben. Bircan. Kadıncağız 3,5 saat yanımdaydı dün. Burcumun tüm böyle inişlerime, çıkışlarıma hepsine baktı yani. Sen tam bir kovasın diyor. Tam yükseledim oğlak ama aşırı derecede kovanın özelliklerini taşıyorum ve yükselenim akrep. Yükselen değil ya, ay burcu karıştırdık. Normali kova, yükselen oğlak, ay burcu akrep. İbo, bence sen bütün burçlarla anlaşırsın demiş. Doğru. Emine ablam gerçekten en çok ikizlerle anlaşır diyor Hollanda'dan Ayşe.

0: 15 dakika sonra Semra Sima burada olacak. Kıymetli, başarılı sanatçımız, eski oyuncu ve sunucu, çok değerli, iyi bir televizyoncu. Ben de çok seviyorum. Hatta Semra Hanım'ın burcu ne, çok merak ediyoruz. Semra Sima'nın burcu ne acaba? Ya ben koçlarla, aslanlarla aşırı iyi anlaşıyorum. Yani çok seviyorum. Bir de akreplerle. Ama zehirli olmayan, ay aralarında zehri, kötü akrepler de var ya. İbocum yayından sonra gel de PRP yapayım sana demiş. PRP ne ya? Git gidişin aslında benim... Bana öyle bilmediğim şeyleri yapmayın ya. PRP bilmem ne falan. İyi bir şeyse yapın. Gençleşeceksem, yakışıklı olacaksam yapın. Bana da baktır ya, kim baktıysa demiş. Bircan. Kadın var ya, bu işin Şampiyonlar Ligi, yemin ediyorum. Ya bana geçenler dedi ki, İbrahim hayatında iki şey değişecek. Yemin ediyorum ikisi de değişti. Şimdi bana dedi ki 10 gün içinde senin enerjini iyi hissettirecek güzel bir heyecan olacak. Mutlu olacaksın. 10 gün içinde, bugün en 20'si. 30 Temmuz'a kadar zamanım var. Ama işte tabii ki bu bir de finans anlamında da mutlu olacağım. İki türlü mutlu olacağım yani. Yaşasın. Sonunda mutlu oluyorum. Teşekkürler Derya. Ya bizim bu Hollanda'dan Ayşe, ne sesi mesaj. Bakalım ne diyecek Allah. Bir dinleyelim ya. Buyur güzelim. He kankacığım, söyle. Bizim Mehmet nerede ya? Mehmet, Allah aşkına bu Ayşe'ye. Dur kızım, dur. Dur kanka, dur Cano, dur. Bir şeyler anlatıyorsun işte.
1: Günaydınlar İbo. İlla ki bu sesi attıracaksın bana. Emine ablam ikizler burcundan bıkmış. Ben de koç burcundan bıktım. Nine koç, nine ikizler.
0: Nine koç, nine ikizler mi? Sen Emine ablanın avukatı mısın? Sana hiç öğretmediler mi? Çiftlerin arasına gelir. Niye bıksın ya? Allah'ım bu kadın var ya. Mehmet'i bağlayın ya bana. Mehmet'e söz hakkı doğdu. Mehmet. Ara beni kanka.

Benim yükselenim de Oğlak demiş. Oo Feride. Feride attı 5 oldu. Baksana normal burç Aslan, yükselen Oğlak. Aa güzel. Günaydın İbrahim Elden. Çok seviyoruz. Senin enerjin çok güzel demiş. Biz de seni Adana'da dinliyoruz. Çok sıcak ya. Ya bir karpuz yiyemedim bu sene. Adam akıllı şöyle bir... Ne zaman çıkacak bu Diyarbakır karpuzu ya? Vallahi bak Adana karpuzu, işte İran karpuzu, Diyarbakır karpuzu. Beni aldatsın, bunu bile bile kahretsin. Sana kız... Ben ikizlerle ve aslanlarla çok iyi anlaşırım demiş. Sevgili Selma Belçika'dan, onda da kova yok. Okey. Nasıl bir ismimiz, adımız çıkmışsa var ya, selam veren yok ya.

Evet Ayşe, artık benim sağ kolum demiş. Emine abla, Ayşe diyor benim sağ kolum. Sol kolun kim abla? Ya var ya, yemin ediyorum aşırı eğleniyorum ya bugün. Radyoda çok iyi makara var şu anda. Ayşe Naz diyor ki bir akrep en iyi kova burçlarıyla anlaşır. Yükseleni oğlakla demiş. Vay güzel. Günaydın, ben Düsseldorf'tan yazıyorum. Her sabah olduğu gibi bu sabahta mutlu oluyorum demiş. Köln'den misafirlerim geldi, onlara kahvaltı hazırlarım İbo'cum. Bil, senin en çok sevdiğin kahvaltı. Şaka yapıyorsun. Kaşarlı patatesli gözleme deme sakın. Çok seviyorum ya. Olsa da yesem yemin ediyorum. En güzelini annem yapıyor. O da Malatya'da şu anda. Bana kayısı yollamış. Anacım ya, bahçemizdeki kayısıları yollamış. Tabii ki hocam demiş. Ya Ayşe Naz, sen gaza getir beni. Hadi bakalım, akrebin en çok enerji burç olan iki tane özelliğini bir 5 dakika daha böyle goy goy yapalım, sonra sanatçımı bağlayacağım. Acaba akrepler en çok en sevdiği özellik aslanın da yazsınlar. İkizler çok, bugün bayağı bir oğlak burcu olan var. Çünkü biz şimdi Özge ile sizleri, Özge gerçekten çok içten bu arada, çok kıymetli. Dün ikiziyle beraber geldi. Özlem ve Özge'yi selamlıyorum. Karadeniz güzelleri. Vallahi ben Karadeniz aşığı birisiyim. Karadeniz'i de çok severim. Ben doğuluyum biliyorsunuz. Geçen gün Hakkari'den çok sevdiğim bir aile. Abi diyor, sen bizi özlemedin mi diyor ya. Bak diyor, boğazımızdan et geçmiyor ya. Abi 5 kilo et yemişsiniz, boğazınızdan geçmiyor diyor. Şimdi Kapadokya'da olmak vardı ya. Murat abinin otelinde böyle. Abi odamı açacağım böyle. Odamın içinde havuz var. Allah'ım. Tüh ya. Hocam metrodayım, kesik kesik dinleyebiliyorum. Ya bu kızın nasıl bir şansı var? Metro, metrobüs, otobüs. Ama her şeye rağmen dinliyor. Çabandan dolayı seni kutluyorum. Valla Kapadokya'da olacaksın şimdi, serin havuzda böyle. Of. Acaba ben odamın içinde havuz olmasa mutsuz mu olurum? Ateş burçları her zaman hava burçlarıyla anlaşır demiş. Bak Kamer doğru söylüyor. Su burçları da genellikle toprak burçlarıyla anlaşır. Ya ateş burcu, yani koç bir ateş mi oluyorsun? Aa ya, noktayı koydu vallahi. Kamer attı, 5 oldu. İbo'cum ben Viyana'da temizlik işiyle uğraşıyorum ama çok eğlendiriyorsun beni. Bu zaman nasıl geçiyor anlatamam. Ne güzel ya, Allah kolaylık versin. Senin sayende evleri pırıl pırıl yapıyorum. Dükkanları tertemiz yapıyorum İbo'cum. Kulaklığımı takıyorum. Ne güzel ya, işini severek yapan herkesi kutluyorum. Emine ablamla kanka izlemiş. Ayşe'cim keyfinize bakın.

bir iki şarkı sonra sevgili Semra Sima'yı hemen konuk alalım. Yeni şarkısında konuşalım. Şu şarkı da çok iyi ya.

0: Ya şimdi sevgili Semra Sima, nasıl keyifler, hoş geldiniz canlı yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ya bizim için çok kıymetlisiniz çünkü ben sizi yıllardır tanıdığım için çok kıymetli, işte işte oyunculuğunuz ekranlarda, sonra şarkı falan, dinleyicilerimize onu anlatıyordum. Sevdiğim sanatçıları konuk olunca mutlu oluyorum. Bir de Kadir abi gibi, Kadir Balık gibi değerli bir büyüğümüzün aracılığıyla tanıdığım için aşırı mutlu oldum. Hoş geldiniz canlı yayına.
1: Hoş bulduk efendim. Kadir dünyasıdır. Ben Kadir'i çok severim. Epey o kadar sene oldu ya. Onunla da bir herhalde 20-25 senelik bir arkadaşlığımız var.
0: Ne güzel ya.
1: Bir gün programına da konuk etmişti beni. Yine bir sanatçı arkadaşım. Şu anda da yapımcılık yapıyor. Derya Şen. O tanıştırmıştı beni kendisi. Bak o da Kova Burcu bu arada.
0: Öyle mi? Kova? Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Anlaşamadım, anlaşamadığımız taraflar da oluyor. Yalan yok.
0: Ya biz
1: ben
0: var ya.
1: Hatta şu anda da o da dinliyor, ondan bahsedeceğim yani.
0: Dinliyor mu şu anda?
1: Dinliyor. Evet, attım linki onu, aç dinle dedi bana.
0: Ya bir tanesin. Ya şimdi biz Semra Sima şarkıyı geçeceğiz, yeteri konuşacağız ama dinleyicilerimiz bizim özellikle şimdi sizin afişleri görünce dinleyicilerimiz hemen direkt az önce dedim ki sanatçımızın burcu ne acaba, ben bilmiyorum, onu soracaktık size. Akrep burcusunuz, ne kadar güzel ya. Özellikle
1: şimdi şöyle söyleyeceğim İbrahim Bey, akrepler çeşitlidir yalnız. Toprak altında gideni var, üstünde gideni var, havada uçanı var.
0: Çok ciddi. Güzel. Çok ciddi. Güzel. Uçan akrep.
1: Ben bunların içinde havada uçanıyım diye düşünüyorum.
0: Çünkü havada uçan. Böyle,
1: şimdi toprak altında gideni daha fesat, daha ne diyeyim, gizemli mi desem, yani daha kötü düşünceli bana göre. Öyleleri, çünkü ben açık konuşayım, kendi burcumda olanlarda anlaşamıyorum. Bu ister bayan olsun ister erkek olsun. Evet.
0: Vay be, ne güzel. Ya bunları açık ve net konuşmak da aşırı hoşuma gidiyor. Şimdi dinleyicilerimizden, ya ben bir kova burcum ama mutluyum. Kova olduğum için aşırı, bizi çok sevmezler ama biz bütün burçlarla anlaşırız yani.
1: Kova şeydir, azimlidir, hırslıdır, çalışkandır. Muhakkak yani eğer bir konuya veya bir projeye şey vakıfsa onun sonuna kadar götürür.
0: Evet, doğru.
1: Çok da aşırı derecede başarılısınız.
0: Çok teşekkür ederim. Zaten sadece o konuda şanslıyız. Diğer konularda zaten şansımız yok. Aşkı, meşkı.
1: Mesela Tuğba Özay.
0: Değil mi?
1: Ne güzel. Kova burcu kadını.
0: Süper. Peki o zaman sevgili Semra Sima, hazır mısın? Böyle Yeter şarkısı çıktı. Dinleyiciyle buluştu. Özellikle biz radyoda paylaştık ve bugün de yine sizinle canlı yayında paylaşıyoruz. Bu şarkının dinleyiciyle buluşma sürecini ve sizi Avrupa'da ve Türkiye'de şu anda ortak yayın olduğu için Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Dinleyicilerimize bu güzel şarkının buluşma sürecini ve sizi de biraz daha böyle hatırlama açısından yeni jenerasyonun biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii ki konuşabiliriz. Öncelikle şöyle söyleyeyim, 40 yıllık bir oyunculuktan sonra hala devam ediyor yalnız oyunculuğun veya tiyatro. Oyunculuğum. Bunun yanı sıra dublaj. Efendim söyleyeyim, tabii ki eğitimler de verdim. Aynı zamanda gençlere olsun. Oyuncu koçluğu da yeri geldi yaptım. Yani, kas direktörlüğü yaptım. Yapmadığım hiç kalmadı sinema sektöründe. Derken bu arada da ben, hatta herkes bana diyordu ki kızım 3 tane karpuzu koltuğun altına sıkıştırmışsın. Nasıl yatıyorsun? Nasıl koşturuyorsun? Ve o zamanlarda saklayacak değildim. Ben tüp mide ameliyatı geçirdim. Çok aşırı şişmandım. Yani 135-140 kilolardaydım. Düşün. Öyle bir kadının 3 tane böyle mesleğe birden, hani tiyatroya koşturuyorum, provalara, efendim söyleyeyim ne bileyim, oyun zamanı oyunlara. Ondan sonra bir yandan işte müzikte, koroda korist ve solist olarak başladım. Ve Çetin Körükçü, Erol Küçük Yalçın gibi çok ünlü hocalarla başladım. Ondan sonra işte daha da bunun devamı var. Özlem Çevik, Cihat Hırçın falan. Neyse yıllarca belki 20-25 sene falan müzikle de uğraştım. Yani Türk Süper. Sanat Müziği dedim. Tabii ki ben babadan duyarak Türk Sanat Müziği, babamın sesi çok güzeldi. Ondan çocukluğumdan beri ondan işte Türk Sanat Müziği'ni duya duya tabii ki benim de beynime yer etti. İster istemez yani Türk Sanat Müziği'ne karşı eğilimli oldum. Bunun yanı sıra da işte şarkı söz yazarlığım falan yoktu, hiçbir şiirim yoktu. Saklayacak değilim. 28-29 sene öncesi bir güzel bir aşkın şeyinden şiirler
0: Vay
1: oluşmaya
0: vay
1: başladı.
0: vay.
1: Bundan
0: Semra
1: kaynaklanan meyvesi diyeyim ben.
0: Hanım. Ne güzel.
1: Şimdi yazdığım bütün şarkı sözleri zaten diyor ki benim diyor bana.
0: Öyle mi
1: Telefon
0: diyor?
1: arkadaşıyız şu anda sadece. Ha, evet. Ondan sonra çünkü her yazdığım şarkının sözlerine sonuçta tabii ki yani yaşadığın bir aşkın,
0: Vay be.
1: duygusallığın, ayrılığın, ne
0: Büyük
1: bileyim aklına
0: alkışlar.
1: ne geliyor, üzüntülü diyorsun, mutluluğun, ne
0: Biz o kadar
1: geliyorsa
0: sevilmedik
1: yani.
0: ya Semra Hanım ki bize bir şarkı yazanımız hani hiç tarih boyunca olmadı. Yazılanlar çok şanslı. Gerçekten kutluyoruz. Tebrik ediyoruz ya. Vallahi süpersiniz.
1: Bana kendisi şey diyor, ben senin şarkı sözü yazarı yaptım diye, şair yaptım diye bana da.
0: Çok iyi ya. Çok mütevazıymış ya. Ne kadar hoşgörülü vallahi. Sağ olsun abimiz.
1: Başak Burcu, Başak Burcu erkeği,
0: O da başa.
1: Kutlusta.
0: Çok güzel.
1: Başak,
0: Ya
1: Başak Burcu
0: dinliyorsa ona da çok
1: 1929.
0: selam ya. Ya çok
1: Çok
0: iyi.
1: çalışkan ve çok da titizlerdir. Şey söyleyeceğim işte, gelelim şimdi şarkı sözüne derken ben yazmaya başladım. Aslında bunlar bir kenarda çok vardı da sonra işte kafamın tası bir attı. Yırtıp attıklarım da oldu. Şimdi bazen oturup düşünüyorum ya, keşke yırtıp atmasaymışım da onlar da kalsaymış.
0: Vay
1: Ondan
0: be.
1: sonra bir şiirlerim vardı. İşte yine Hecivezinli şarkı sözlerim vardı. Ondan sonra bu şekilde. Ama tabii bunları birdenbire öğrenmiyorsun. Allah bin kere razı olsun. Metis türküsünü söyleyen Necmettin Kuba, nurlar içinde yatsın. Onun sayesinde ben şarkı sözlerini yazmayı öğrendim. Hecivezini öğrendim, ne demek olduğunu öğrendim. Onun şekilde yazılacağını öğrendim. Ondan
0: Süper.
1: sonra işte öyle bu şekilde gelişti derken duyguları başladık dökmeye. İşte şu anda yeteri çıkarttık. Daha öncesi de var aslında. Şimdi Ayzer Büyüker'i tanıdım. Ve onu tanıdığım için, Ebi Barton ve Ayzer Büyüker'i ben tanıdığım için çok çok mutluyum. Buradan onlar da dinliyorlar şu anda. Çok çok selamlarımı,
0: Çok
1: sevgilerimi
0: selamlar.
1: iletiyorum. Hiç
0: Şimdi
1: görüşemiyoruz daha. Ben akşamlar
0: Semra
1: beraber
0: Hanım
1: sanatçılarımız etrafta.
0: dinleyicilerimiz de şu anda da size de selamlarını gönderiyorlar. Almanya'dan, Hollanda, Belçika şimdi mesajlara bakıyorum. Selma şarkıyı dinledik radyodan. Güzeldi diyor. Selma Belçika. Hollanda'dan yine sevgili Aykut Bey Spotify için listeye alacağım diyor. Ne kadar güzel ya. Mesajlarda bak ışık hızıyla. Şimdi sizin gibi değerli isimler bizim için kıymetli yani.
1: Platformlarda şu anda eğer beğeni yaparlarsa çok sevineceğim.
0: Bir kalp atın, bir yorum atın lütfen.
1: Öncelikle dinlesinler, sonra beğeni yapsınlar. Çünkü algoritma yanlış algılayıp beğenileri
0: Öyle mi?
1: siliyor.
0: Doğru. Çok
1: Evet,
0: doğru.
1: siliyor. O yüzden önce şarkıyı dinlemeleri gerekiyor, açtıklarında klibi. Ondan sonra beğeni yapmaları gerekiyor.
0: Bir açın, bir bakın, bir dinleyin, ondan sonra beğeni kalpler. Doğru.
1: Aynen öyle. Baştan beğeni atmayın. Sonra da çünkü diğerleri beğenileri de siler bu sefer.
0: Doğru. Peki
1: Yani.
0: dinleyicilerimiz geldiği zaman mesajları paylaşacağız. Semra Simay şunu soracağız. Yeteri dinletiyoruz. Güzel de oldu. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Projeler devam edecek mi?
1: Edecek çünkü şu anda benim bestekarım, aranjörüm, yapımcım Ayzer Büyüker. Hepsini bir arada toplanmış kendisinde. Daha da çok yetenekli. Ben her zaman söylüyorum. Yani espiritüel, efendim sempatik, ondan sonra öyle diyorum ki senden çok muhteşem bir oyuncu olur. Gerçekten de olur. Çünkü mimiklerini çok güzel kullanıyor. Ondan sonra ona verdiğim 5-6 şarkı var. Bir tanesini de kendi söyleyecek. Bana dedi ki sana besledim, sen söyleyeceksin dedi. Yok hayır dedim. Kor Dudaklım diye bir şarkım var. Ondan sonra ama onu erkek söylemesi lazım zaten. Bir bayan kalkıp da sevgilisi yani yok da bir erkeğe kor dudaklım diyemez. Çirkin durur bana göre. Ondan sonra şimdi yeteri yani ben açıkçası doğru konuşmak gerekirse Yeter'in bu kadar güzel tutulacağını şu anda YouTube'da bir de 31 bine doğru gidiyor. Dinleme şeyi falan. Ondan sonra
0: radyoların listesinde olması güzel. Bakın ne kadar güzel. Bu da bizim için kıymetli.
1: Yalnız sizde değil, 256 diğer ülkelerde dahi dinleniliyor. Bütün dijital platformlarda yani. Ondan sonra ve tabii ki bunu benim yapımcım Ayzer Büyüker yaptı. Ve kendisinin de bu arada albümü var, onu da söyleyeyim. 24 şarkıdan oluşan bir albüm. İyi ki benden önce çıkarttı hatta. Ondan sonra ben de kıskandım onu dermişim.
0: Süpersiniz.
1: Arkasından çabuk getirip çıkar dedim. Hiç olmazsa yazlık bir şarkı olsun dedim. Baktım çok da hani güzel de besteledi. Aranjesini
0: çok da güzel oldu.
1: Yaptı.
0: Süper olmuş. Eline emeğine sağlık hepsinin.
1: Amin. Evet. Sevgili... Çok işin oldu. Sadece öyle değil, ben sayayım geridekilerine. Gerçek klipte yazıyor. Evet. Yönetmenimiz bir kere yılların efsanesi Yurdar Uçar. En başta.
0: Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Semra Sivan, şunu son olarak soracağız. Vaktimiz de çok kısıtlı. Birazdan veda edeceğiz. Dinleyicilerimize projeler geldikçe sosyal medyadan, Instagram, TikTok, YouTube, sosyal medyadan nasıl ulaşabilirler ve projeleri nasıl takip edebilirler?
1: Sosyal medyadan, yani bütün dijital platformlardan takip edebilirler. YouTube'dan da takip edebilirler.
0: Semra Sima yazmaları yeterli o zaman.
1: Tabii ki aynen, Semra Sima yeter diye yazsınlar. Bütün yani Semra Sima diye yazsalar bile çıkıyor zaten.
0: Teşekkür ederiz.
1: Onu o şekilde ulaşabilirler. Zaten dediğim gibi tüm dijital platformlarda. Ondan sonra bunun arkasından bombayı patlatayım mı?
0: Lütfen. Bekliyoruz.
1: Tamam. Oksijen geliyor.
0: Vay, oksijen.
1: Evet, oksijen gidiyor. Türkiye'mizi biraz sosyal içerikli, açıklamayacağım ne olduğunu. Sosyal içerikli bir projemiz o bizim.
0: Heyecanla sonra, bekliyoruz.
1: Malum havadan alamadığımız bazı şeyler var biliyorsun. Açıklamayayım mı sen bilirsin onu.
0: Şimdi ondan şöyle sonra, biz o projeyi yine konuşuruz. O zaman önümüzdeki günlerde oksijeni heyecanla beklesinler. Yeter.
1: Klibini çekeceğiz daha henüz.
0: Evet.
1: Yalnız senin şimdi çıkmayacak. Önce bir klibini çekelim. Çok güzel bir klip istiyorum çünkü. Olmuşken tam olsun.
0: Süpersiniz.
1: Ondan sonra tabii ki şarkıyı ona oturtacağız. Ayzer yapacak. Ondan sonra Allah kısmet ederse bakalım, onun da kısmeti bol olsun diyelim şimdiden.
0: Çok teşekkürler. Semra Sima, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar buradan.
0: Bizden de size sevgiler. Başarılarınızın devamı diliyoruz. Yeni şarkılar, yeni projelerde. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Hoşçakalın.

Harika! Semra Sima, Yeter isimli muhteşem şarkısıyla konuğumuz oldu. Teşekkürlerimizi iletelim. Şarkının bol bol istenmesini istiyoruz. Radyodan bol bol isteyin. Yakın zamanda yeni projesi, yeni şarkısı Oksijen ve klip de geliyor. Instagram'dan da Semra Sima yazmanız yeterli. Peki, önceki günde yine biliyorsunuz ki Ramiz Özbay çok güzel bir şarkı ya. Dün Gece isimli muhteşem şarkısıyla devam edelim.

Anıl Alan, Ferda Anıl Yarkın Üzülme. Kıymetli dinleyenlerimiz, güne son şarkı olarak Anıl Alan, Ferda Anıl Yarkın Üzülme düetiyle devam edelim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Anıl Alan en son şarkısı Üzülme. Şimdi radyonuzda şarkı Türkiye'de ve Avrupa'da radyo listelerinde, playlistlerde, klip TRT Müzik'te ve TRT ailesinde ve tüm klip kanallarında. Teşekkürler Anıl Alan.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Genç polis memuru düzenlenen cenaze töreninin ardından Innsbruck mezarlığında dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Avusturya'da trafik cezalarına zam geliyor. Avusturya'da trafik cezaları 1 Ocak 2027'den itibaren ülke genelinde standart hale getirilecek. Cezaların ortalama %50 oranında artırılması planlanıyor.

0: planlanıyor. Park yasağı, dur levhası ihlali ve hız aşımı cezaları da önemli ölçüde yükselecek. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Mali polis berberlere baskın düzenledi. Avusturya Mali Polisi tarafından Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde berberlere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 85 işletme kontrol edildi. İncelemeler sonucunda toplam 77 farklı kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Otomobil kafenin bahçesine daldı. Avusturya'nın Kerten eyaletine bağlı Welden kasabasında aracını park etmeye çalışan 74 yaşındaki kadın sürücü kontrolü kaybederek bir kafenin bahçesine girdi. Kazada ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Yaşlı sürücünün yanlışlıkla gaz pedalına bastığı düşünülüyor. Cezaevinde mahkum iki gardiyanı ağır yaraladı. Aşağı Avusturya eyaletinin Steyn cezaevine kısa süre önce nakledilen 23 yaşındaki Rus uyruklu bir mahkum iki gardiyana saldırdı. Ağır yaralanan cezaevi görevlileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından cezaevlerindeki personel yetersizliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya geliyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Galatasaray kamp süresince biri turnuva kapsamında olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Slesnitsi. Viyana FM.

İşte yeniden buluşmayı başardık. Efendim, Viyan FM kavşağındasınız. Özlem Ayran'la birliktesiniz. Keyfi Keder'desiniz ve başlıyoruz.

Takvim yaprağımız 20 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Ve ben her takvim yaprağını sizlerle paylaşırken of, Temmuz'un da sonuna mı yaklaştık? Ve günlerden pazartesi.

0: Evet, her programda olduğu gibi bu programda da sponsorlarımıza, ay söyleyemedim. Sponsorlarımıza teşekkürle başlayalım. Çünkü sizlerle kavuşmamı sağlayan, sizlerle buluşmamı sağlayan destek kuvvetlerimiz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Özellikle yaz sezonunun şu günlerinde artık Sıla'ya yolculukların başladığı dönemde 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket bol bol iş yapsın inşallah. Ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e, hemen şöyle biraz Pindrinks bir yudum alayım. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Buz gibi. Mis. Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan Radyom Viyana FM'e de çok teşekkürler.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun, Pindrinks. Evet efendim, bir hafta sonu daha geride bıraktık. Türkiye'de hava sıcakları her gün birazcık daha artmakta ama zaten yaz mevsimindeyiz, doğal diye düşünüyorum. Önemli olan mevsim dışındaki sıcaklıklar. Şimdi sıcak olsun zaten. Evet, sıcak bir günden, sıcak bir pazartesi gününden, Isparta'dan, Viyana FM Isparta stüdyolarından sıcacık bir merhaba. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Umuyorum her şey yolunda olamaz ama birçok şey yolunda gitmiştir hayatınızda. Ve geldik dayandık pazartesi kapısına. Evet, haftanın ilk gününe. Şu an bizi bekleyen bir hafta var ve hiç kullanılmamış bir haftayı inşallah güzel güzel işlerle, güzel güzel eylemlerle, güzel güzel cümlelerle, güzel güzel hikayelerle dolduracağız. Ben buna çok inanıyorum. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Evet, insanoğlunun en karamsar dönemleri son 10 yıl, 15 yıl. O kadar karamsar cümleler kuruyoruz ki bazen umudumuzu yitirdiğimiz zamanlar bile oluyor diye düşünenlerdenim. Ama hep şunu söylüyorum, düşüncelerinizi şöyle bir düzeltin. Güzel şeyler düşünelim, güzel şeyler olsun, güzel şeyler dileyelim, güzel şeylerle karşılaşalım. Ama en önemlisi güzel insanlarla karşılaşalım. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum, hadi eksik kalmasın, bu programda da söyleyeyim. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı Her zaman olduğu gibi bekliyorum, heyecanla ve merakla bekliyorum. Kimler bizlerle birlikte? Şöyle bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Tamer'i görüyorum, Günay'ı görüyorum, Ispartalı Ayşe'yi görüyorum, Cevat'ı görüyorum, Suat bizlerle birlikte. Selam abla, iyi haftalar demiş. Ve Mustafa Çetin bizlerle birlikte en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Seyir halinde şu anda. Evet, seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler olsun inşallah. Evet, Mustafa Çetin en sevdiğim fotoğraf. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayral kefekeleri görüyorum. Çok mutlu oldum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Mustafa. Hoş geldin Özlem Hanım, iyi yayınlar. Günün güzel, bereketli geçsin. Sıradaki parça Sıla yoluna çıkan gurbetçi kardeşlerime gelsin. O zaman şu şarkıyı biraz öne alayım. Hatta aldım bile. Ve sevgili Derya bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldin güzel sesli kadın. Yüreğimizin ekmeğini yediğimiz bir hafta diliyorum. Çok güzel bir cümleydi. Musmutlu, sağlıklı ve tabii ki huzurlu, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.

Evet efendim, haberlere bakarken Kapıkule'de bayağı bir yoğunluk varmış. Ne denir? Biraz zahmetli bir yolculuk değil mi Sıla yolculuğu? Ama kavuşmak varsa işin ucunda, gerçekten de sevdiklerimize kavuşmak varsa her türlü zahmete evet deriz ya. Deriz be, biz öyleyiz. Özlem Hanım harika geldiniz, teşekkürler demişsin sevgili Mustafa Çetin. Siz harikasınız. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Efendim hafta sonu çok güzel bir yerdeydim. İnanılmaz güzeldi. Şey düşündüm, şimdi Aksu Nehri'nde ayaklarımız suyun içinde, oturduk çaylarımızı içtik ve ben şöyle bir etrafa baktım. O kadar güzel bir ülkemiz var ki, ama galiba önemli olan değer bilenlerden miyiz? Bunu sormak lazım. Değer bilenlerden miyiz?

0: Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tanercim merhaba. Herkese selamlar, iyi haftalar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, ne örüyorsun? Ne örüyorum ya? Sen ne örüyorsun? Ya bu sorudan vaz mı geçsek artık? Sıradaki eser Gönlümün Sultanı, Güney Hanım'a gelsin saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış her zaman olduğu gibi. Çünkü bazı zincirler demirden değil, zihnin sessizce tekrar ettiği hikayelerden örülür. Özgürlükse unutmakta değil, aynı hatıraya artık başka bir gözle bakabilmektir. Kendi kaleminden. Çok iyi değil miydi? Yani ilk defa böyle bir özgürlük tanımıyla karşılaştım. Özgürlükse unutmakta değil, aynı hatıraya artık başka bir gözle bakabilmektir.
1: Başka, tadı başka, tuzu başka. Memleketin adı başka, tadı.
0: Ve şöyle bir nota eklemiş. Kesin noktalama işaretlerini soracaksın. Açıklama az sonra. Sen beni bekletirsin de ben seni bekletmez miyim?

0: Tamer, bir şey söyleyeceğim. Bu hayatta son senelerde, özellikle son 7 senede falan, en iyi yaptığım şey beklemek.
1: Sanki gurbet yetmez bana.
0: Ve beklemenin şöyle bir şeyi var, özelliği var. Mesela beklerken düşünüyorsun. Düşündükçe birazcık daha doğruya yaklaşıyorsun. Ve sabır dediğimiz o hani erdemli duruş, her şeye sabretmekten bahsetmiyorum. Doğru şeylere, doğru yerde sabredebilmekten ya da beklemekten bahsediyorum. Beklemek güzel bir şey Tamer.

Yok artık Tamer. O kadar da abartmayalım. Bekle abla, açıklama yok o halde. Hayır canım, o kadar da abartmayalım. Biraz felsefe yaptık herhalde. Arda'cığım hoş geldin. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin ve Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaycığım, merhaba. Bak bu şarkı sana geliyor. Güneş sensin, ay sen. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim ya. Vallahi Allah bugünümü aratmasın. Amin. Güzel bir gün, hafta dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler.

0: İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Bu arada Ayten'i göremedim ama biliyorum. Bulgaristan'da, memleketinde. Olsun, o hisseder. O zaman Bulgaristan'a da sevgiler, selamlar gönderelim Ayten'cime.
1: Yüzünü, kokunu sakladım gözyaşlarımda.
0: Cevat nasılsın? Merhaba, haftanın ilk gününden Özlem abla nasılsın? Vallahi ben çok iyiyim, inşallah sen de iyisindir. İyi yayınlar diliyorum sana. Ben de sana iyi dinlemeler ve iyi çalışmalar diliyorum.

Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Arızam Ayrallar Keyfi Keder zamanı başladı. Bugün pazartesi, en sevdiğimiz saatler. Sıcacık sohbeti, samimiyeti ve kahkahasıyla yine harika bir yayın bizi bekliyor. Evet. Vallahi beni de bekliyor açıkçası. Bazen programlara girmeden önce şey diyorum. Bakalım bu programda neler neler neler olacak. Yani çok heyecanlı giriyorum programlara. Hatta ilk anonsumda böyle bir şey diyorum ya. Ne söylesem, nasıl başlasam. Öyle bir başlamalıyım ki. Böyle 12'den vurmalıyım. Açıksa radyolar kapatılmamalı. Kapatılamamalı. Viyana FM ailesiyle keyif dolu anlar, güzel sesiyle Özlem Ayral'a sevgiler. Teşekkür ederim Ayşe'cim. Herkese keyifli dinlemeler, bol gülümsemeli bir pazartesi olsun. Kesinlikle. Demet'cim. Demet merhaba. Selamun aleyküm güzellik ve aleyküm selam. Hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Şükür yine yeniden kavuşturana. Nasılsın? Çok iyiyim ya. İnşallah sen de iyisindir. Öpüyorum seni kocaman. Herkese keyifli vakitler diliyorum. Ben de seni çok çok çok çok çok çok öpüyorum.

Tamer ya. Bak yani gerçekten şey için, yani üzerine biraz konuşmak istiyorum. Mümkünse biraz sonra fon müziğine geçiş yapacağız. Programın ilk yarısının birinci level'ını atlamış olacağız. Azıcık bekleteceğim. Çok güzel bir yorum çünkü. Şöyle okunmadı olarak işaretliyorum. Ve sevgili Güner bizlerle birlikte en sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Dijital ekranda Özlem Ayran, Keyfek Eder Viyana efem var. Efem inşallah Ağustos'un ikisi gibi ben de yolcuyum. Ben de bu eylemi gerçekleştirip aynı şeyi yapmayı hayal ediyorum. Eğer Ali hocamın yayınında yolda olursam ona yapmayı düşünüyorum en çok. Buradan radyomuzun kurucusu ve programcılarımızdan Ali Süzen hocama da sevgiler, selamlar göndermiş olalım.

Merhaba. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Severim. Evet sevgili Çatalkaya Mustafa. Aman Özlem Ayral, Mustafa Çetin'le Mustafa Çatalkaya'yı karıştırma. Selam abla, iyi yayınlar. Her zamanki gibi buralardayım ama yazamıyorum. Ya canın sağ olsun, varlığın yeter. Arada böyle çok böyle kısa süreli bir an geldiğinde Mustafa, bir nokta koy yeter.

Evet efendim, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız. Şunu söylemedim bugün, farkında mısınız? Radyosu açık olup da yazmayanlar var ya demedim. Bu arada Raşit'cim merhaba, kulağı bizdeymiş. Aman dur bir dakika, Raşit'in mesajına doğru gidiyorum. Evet, şu anda zannediyorum çalışıyor. Yazamıyor. İyi çalışmalar diliyorum Raşit'cim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün demedim böyle bir şey, farkında mısınız? Demeyeceğim de. Yazanlardan Allah razı olsun. Çünkü o mesajlarınız var ya, bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten. Programlarda çok sık dile getirdiğim bir kavram var. Birine güvenmek. Son zamanlarda malumunuz odur ki son 10 senede, 15 senede yavaş yavaş işte vefa kelimesi gibi güven kelimesini de tarihin tozlu raflarına artık gömmek üzereyken ben hep şunu iddia ettim. Dedim ki güvenmeden yaşanmaz, güven mutlaka olmalı, hayatın merkezinde olmalı. Yani güvenmediğiniz insanlarla çalışmak, güvenmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, güvenmediğiniz bir işveren, elemanlarına güvenmeyen bir işveren olmak, ne bileyim, güvenmediğiniz bir kadınla ya da bir adamla hayatı paylaşmak, hepsini topladığınız zaman gerçekten de zehirli ilişkiler dediğimiz ilişkiler ağı oluşuyor. Fakat bugün incecik bir şeyden bahsedeceğim. Yani bir şey var, bunu galiba çok ihmal ediyoruz. Güven deyince %100 güvenmekten, evet %100 güvenmekten bahsediyorum bu arada. Ama bir şey var, bir şey. Güvenin yanında olması gereken bir kelime daha var. Bugün onun üzerine de biraz konuşacağız. Güvenmek ve tedbir almak, kontrol etmek. Güvenmek demek kontrol etmemek ya da tedbir almamak demek midir? Bunun üzerine biraz kafa yoracağız. Böyle biraz konuşacağız. Şu şarkıyı dinleyelim ve programımızın artık ikinci level'ına geçerken 5 kelimeye istinaden bir paragrafımız var. Paragrafı da az sonra buluşturacağım. Radyonuz açık olsun.

Evet efendim, geldik. Şöyle bir bakıyorum, yeni bir mesajımız var mı? Arda'dan günün konusuna dair bir mesaj var, oraya geçiş yapacağız. Ama önce Tamer'in mesajına yer vermek istiyorum. Sonra paragrafı okuyacağım. Paragraftaki 5 kelimeyi bulacaksınız. Programın ilerleyen safhalarında böyle ağır ağır, çok da hızlı hareket etmeden bir konu üzerine, güvenmek konusu üzerine, hiçbir kurumu, hiçbir kişiyi, hiçbir ismi baz almadan, hedef göstermeden tamamen bize faydalı olabilecek şekilde güvenmekle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bugüne kadar hep söylediğim bir şey var. Sevgi varsa, sevgi merkezdeyse, sevginin bir tarafında güven olmalı, bir tarafında hoşgörü olmalı. Bu üç saç ayağından biri eksik olursa problem çıkar ya da tat vermez ya da sorunlu bir ilişkidir diye bir sürü cümle kurdum bunca zamandır. İşte bugün hafta sonunda biraz kafa yordum, birazcık da konuştuk, sohbet ettik arkadaşlarla bu konuya dair. Bugün birazcık güven konusunu birlikte masaya yatıralım diyorum. Tekrar söylüyorum, hiçbir kurum, hiçbir isim, hiçbir yaşanmış olayı baz almadan böyle kendimize ders çıkarabileceğimiz, bundan sonraki yol haritamızda güvenirken nelere dikkat edebileceğimiz hakkında bilgi sahibi olmak, birazcık haftaya da başlıyoruz ya, hani başlangıç hevesi olsun diye böyle bir konuyu sizlerle de konuşmak istedim. Evet efendim, sevgili Tamer demiş ki, çok da güzel demiş. Bu ara ben Tamer'in bu mesajı üzerine şunu söyleyeyim. Bizim Tamer'le görünmez bir zihin bağımız var. Ben artık buna çok inanıyorum. Ben neye kafa yorduysam, neyle alakalı araştırma yapıyorsam, neyle ilgili bir kitap okuyorsam, neyle ilgili bir konu belirlediysem, Tamer sanki hiç bilmeden onun üzerine bir şeyler üretiyor ve beni gerçekten her seferinde şaşırtıyor mu? Artık şaşırmıyorum. Bazı insanların zihinleri birbirine yakın oluyor ve zihinsel anlamda, hani bedenen çok uzak olabilirsiniz, hiç tanımıyor olabilirsiniz ama zihin bağları birbirine yakınsa, ne bileyim, öyle güzel tevafuklar yaşıyoruz. Evet efendim, geçmişte yaşanan bir kırgınlık, başarısızlık ya da kayıp zamanla zihinde tekrar tekrar anlatılan bir hikayeye dönüşebilir. Mesela ben yeterli değilim, bana hep bunu yaparlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kişiyi yoran çoğu zaman olayın kendisinden çok, bu iç sesin hiç durmadan aynı öyküyü yeniden kurmasıdır. Çünkü demiş ve gerisini herhalde paylaşacak. Şimdi bu ara biliyorsunuz sık sık sizlerle paylaşıyorum. Bilinçaltının Gücü diye bir kitap okuyorum ve bu kitabın da ana teması Tamer'in bu sözüne istinaden çok uyuyor gerçekten de. Biz genellikle yaşarken bunu çok sık yapıyoruz. Bu kesinlikle olmayacak bir şey. Asla yapamam, asla başaramam. Mesela ben yeterli değilim. Bana hep bunu yaparlar zaten. Gene yapacaklar. Yine karşıma engel olarak çıkacak. İşte ben bu dilekçeyi verdim ama sonucu çıkmayacak, biliyorum. Gibi gibi gibi bir sürü cümleyle aslında kendi hayatımıza engeli koyuyoruz arkadaşlar. Ve bu iç ses sürekli kendini tekrar ede, ede, ede, ede, bu öykü ya da işte Tamer'in de dediği gibi hayatımızın içine bomba gibi yerleşiyor. Tabii ki olmaz, zaten zihninize engeli koymuşsunuz. O engeli koyduktan sonra olması zaten çok da olası değil. Çok teşekkür ediyorum Tamer'e. Hakikaten de son zamanlarda kafamı çok meşgul eden bir konuydu bu. Ve birkaç tane egzersiz yaptım bununla alakalı. Ve çok enteresan şeyler çıktı karşıma. Gerçekten ben de farkında olmadan, mesela bir şeyin olmasını çok istiyorum. İşte kitapta diyor ki gözünü kapat, olmuş gibi hayal et falan diyor. Hayal ederken bin bir türlü olumsuz düşünce karşıma çıkıyor. Demek ki diyorum ki olmaması için o kadar çok engel koymuşum ki kendime, zaten olmamasını sağlayan birazcık da biziz galiba. Bilmiyorum doğru yerden mi yaklaştım Tamer. Sen ne diyorsun bu konuda? Artık senin fikirlerini de merak ediyorum. Evet.
gelelim paragrafımıza. Dikkatli dinleyin efendim. Bugün biraz kelimeler zor. Özellikle biraz zor kelimeler seçtim ama size vallahi kâr etmiyor bu zorluk. Siz en zor kelimelerden bile çok güzel şeyler çıkartıyorsunuz. Önce 5 kelimeyi içinde barındıran bir paragrafı sizlerle paylaşacağım. Kelimeleri, bu 5 kelimeyi daha vurgulu okuyacağım. Sizler önce kelimeyi bulacaksınız. Daha doğrusu kelimeleri bulacaksınız. Ha, Tamer dur, başa alacağım. Tamam, şimdi oldu. Çok alemsin ya. Hazır mısınız paragrafa? Günün yorgunluğunu geride bırakmak için göl kenarında durdum. Kıyıya vuran kum rüzgarın dokunuşuyla sürekli şekil değiştiriyordu. Bir ağacın dibindeki eski odun parçasına oturup sessizliği dinledim. Kolumdaki saat akşamın yaklaştığını haber verirken saçımı dağıtan rüzgara karşı çantamdan çıkardığım toka ile saçlarımı topladım. O an huzurun bazen sadece doğayı dinlemek ve zamanı fark etmek kadar sade olduğuna inandım ve düşündüm. Evet, bir kere daha okuyorum. Dikkatli dinleyin. Hatta müziğimizi biraz daha kısalım. Günün yorgunluğunu geride bırakmak için göl kenarında durdum. Kıyıya vuran kum rüzgarın dokunuşuyla sürekli şekil değiştiriyordu. Bir ağacın dibindeki eski odun parçasına oturup sessizliği dinledim. Kolumdaki saat akşamın yaklaştığını haber verirken saçımı dağıtan rüzgara karşı çantamdan çıkardığım toka ile saçlarımı topladım. O an huzurum bazen sadece doğayı dinlemek ve zamanı fark etmek kadar sade olduğunu düşündüm. Bakayım. Arda bravo, 5'te 5. Efendim, bir paragrafımız daha var. Biraz sonra o paragrafı da sizlerle buluşturacağım. Şimdi dönelim Tamer'in mesajına tekrar. Geçmişte yaşanan bir kırgınlık, başarısızlık ya da kayıp. Zamanla zihinde tekrar tekrar anlatılan bir hikayeye dönüşebilir. Mesela ben yeterli değilim, bana hep bunu yaparlar, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kişiyi yoran çoğu zaman olayın kendisinden çok bu iç sesin hiç durmadan aynı öyküyü yeniden kurmasıdır. Çünkü bazı zincirler demirden değil, zihnin sessizce tekrar ettiği hikayelerden örülür. Özgürlükse unutmakta değil, aynı hatıraya artık başka bir gözle bakabilmektedir. Vay, kendi kaleminden çok iyiydi Tamer. Çok iyiydi. Gözlerime bir kere ışık. Şimdi efendim sizlerle hiç buluşturmamış olabilirim. Ama benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Hatta Arda hatırlar diye tahmin ediyorum. Eski yayınlarda çok sık dinleyicilerimle paylaşırdım. Bugün böyle içimden geldi. Önce Tamer ve Günay'a gelsin. Bilmiyorum Tamer, sevdiğiniz bir eser mi? Sizi de anlattığına inandığım bir eser olduğu için aldım sıraya. Sonrasında radyoların diğer yüzünde bizi dinleyen bütün güzel yol arkadaşlarım için gelsin. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla iki güzel eser sonra ben burada olacağım. Ve şöyle bir bakıyorum. Yalçın Emine aramıza katılmış. Bana sarılmış. Ben de sana sarıldım. İyi yayınlar canım, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şarkıyı bir başa alayım. İki güzel eser radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Lütfen radyonuz açık olsun. Ve şöyle bir bakıyorum. Evet, 5'te 5 Demet. Ispartalı Ayşe 5'te 5. Arda 5'te 5. Suat'tan gelen bir mesajımız var. Arda'dan gelen bir mesajımız var. Onlara biraz sonra döneceğim. Hadi dinleyelim.

liman seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kibiri evde bıraktım, en yalın halimle sana aktım. Gözlerime bir kere ışık yaktın, vazgeçemiyorum.

Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor. Kahvemi aldım ve geldim, onu söylemeyi unuttum. Kahve yapmaya gittim. Hemen bir yudum almam lazım.

Evet efendim. Programın ilk yarısında beş kelimenin saklı olduğu paragrafı kaçıranlar için bir paragraf daha paylaştırıyorum. Sevgili Tamer'den direkt geldi. Yazı geldi. Paragraf geldi.

Sabah erkenden göl kıyısına yürüdüm. Dalgaların sakin sesi eşliğinde kıyıya vurmuş birkaç odun parçasını fark ettim. Ayakkabılarımın altındaki ince kum attığım her adımın izini kısa süreliğine sakladı. O an kolumdaki saate baktım ve zamanın ne kadar hızlı geçtiğini düşündüm. Tam ayrılacakken saçımı toplamak için çantamdan tokamı çıkardım. Ve bu huzurlu anın bazen mutluluğun en küçük ayrıntılarda gizli olduğunu hatırlattığını hissettim. Evet, beş kelime paragrafın içinde gizliydi. Biraz vurgulu okudum. Biraz sonra beş kelimenin ne olduğunu paylaşacağım zaten. Efendim, seyir halinde bizi dinleyen, iş yerlerinden bizi dinleyen dostlarımız için diyorum. Ya ben yazamıyorum, buldum ama yazamıyorum diyenler. Sıkıntı yok. Varlığınız yeter. Ama sen çıkıverdin karşıma dünyaya. Menekşe, merhaba, el sallıyorum sana, hoş geldin. Seni olmaya geldim bu dünyaya. Ve sevgili Zekai de şu anda seyir halinde, güzel mesafelerin olsun. Hayırlı yayınlar Özlem Hanım, ben de buradayım, biraz geç kaldım. Hiç önemli değil, ben hep ne diyorum biliyor musun? Her şey olması gerektiği zamanda. Vakti şimdiymiş, geldin ya. Önemli olan o. Sesi, yakaladığın yerden yola devam. Ve en sevdiğim fotoğraf. En sevdiğim fotoğraf. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayralı görüyorum.

Evet efendim, kahvem elimde. Gelelim bugün programın bölüm bölüm aralarında parça parça paylaşacağımız konuya. Güveniyorsan neden önlem almıyorsun sorusu üzerine gidelim biraz. Efendim, psikoloji ilmine baktığımız zaman güven, bir kişinin iyi niyetine ve tutarlı davranacağına dair bir beklentidir. Sadece bir beklentiden bahsediyoruz. Ancak hiçbir insan hata yapmayacak, hiçbir koşul değişmeyecek diye bir garanti de yoktur. Yani hayatın doğal akışına baktığımız zaman bunu zaten çok net görürüz. Tedbir nedir peki? Tedbir, hani güveniyorsun ama tedbir almıyorsun. Şimdi tedbire baktığımız zaman olası risklere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu ikisi birbirinin zıttı değil, aslında tamamlayıcısıdır. Şöyle örnekler düşündüm hafta sonu. Hatta biz bunları, bu sizlerle paylaştığım örnekleri hafta sonu bayağı konuştuk. Bir dağcı ipine güvenir ama düğümünü yine de iki kez kontrol eder. Ne bileyim, bir kaptan gemisine güvenir ama hava durumunu takip etmeyi ihmal etmez. Bir anneyi düşünün, çocuğuna güvenir ama karşıdan karşıya geçerken özellikle yine de ne yapar? Elini tutar. Çünkü sevgi de, güven de dikkati gereksiz kılmaz değerli dostlar. Biz birazcık olayları karıştırıyoruz. Neden karıştırıyoruz bilmiyorum. Belki de hayatımızda kocaman açıklar var, kocaman duygusal boşluklar var. İşte o boşluklar bizi hata yapmaya itiyor. Ve sanki güvendiğimiz zaman hiç hata yapmayacak karşı taraf. Güvendiğimiz zaman hep böyle tutarlı davranacak, hep doğru davranacak gibi bir psikolojiye kapılıyoruz. İşte bir zamanlar birileri bana çok yıllar önce şöyle bir şey demişti ve ben çok karşı çıkmıştım. Ama bakın, bugün kesinlikle o cümlenin doğru olduğuna inanıyorum. Bu bile değişmiş. Güvenmek tedbir almamayı gerektirmez. Güvenmek kontrol etmemeyi gerektirmez. Ben güvenirim ama kontrol ederim. Çok sinir bozucu gelmişti bana. Ne demek ya, güveniyorsun bir de kontrol ediyorsun, peşine düşüyorsun. Ama bakın, aradan yıllar geçmiş. Bir sürü şey yaşamışım. O yaşadığım şeyler bana ne öğretmiş? Evet, bu cümle aslında çok doğru bir cümleymiş. Güvenmek kontrol etmemeyi gerektirmiyormuş. Yani aslında güvenmekten vazgeçmiyoruz. Ve ben şey düşündüm, mesela olgunluk dediğimiz şey ne herkesten şüphe etmek ne de herkese sorgusuz sualsiz teslim olmak. Yani biz insanoğlu, bodozlama atlamak diye bir tabir var. Körü körüne inanmak diye bir tabir var. Mesela körü körüne bir insanı çok seviyorsunuz. Tamam, bitti her şey. Bütün kusursuzluklar onda. O hata yapmaz. O dünyanın en akıllısıdır. En ferasetlisidir. En liyakatlisidir. En bilgilisidir. Her şeyi o bilir. O bir şey diyorsa doğrudur. Attığı her adım doğrudur gibi gibi bir sürü cümle hayatımıza böyle bomba gibi düşüyor. Lütfen rica ediyorum, sevmeye devam edin her kimi seviyorsanız. Güvenmeye devam edin her kime güveniyorsanız. Amma ve lakin, körü körüne değil. Birazcık uyanıkça, kontrol ederek, araştırarak, okuyarak, biraz uyanık olarak ne yapıyorsanız yapın. Çünkü geldiğimiz noktada ben güven kelimesinin kaybolmasına gönlüm razı olmuyor ya. Lütfen kaybolmasın. Yani güvenmekten vazgeçtiğimde ben kendi adıma konuşuyorum. Valla ben hayattan vazgeçmişim gibi gelir. Ben güvenmek zorundayım. Ben güvendiğim zaman kendimi güvende hissediyorum. Ben güvendiğim zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Daha sağlıklı hissediyorum. O yüzden de tıpkı vefa gibi, hani İstanbul'da bir semt adı olarak kaldı diyoruz ya artık. Bunu çok net söylüyoruz ve bunu da yaşıyoruz ya. Gerçekten yaşıyoruz. Ama güven öyle olmasın. Bence doğru. Nasıl doğru? Doğru güven üzerine kurulsun ilişkiler.
İnsanlar istiyor ki, demiş Arda, birisi bana güvensin ve hiçbir şeyi sorgulamasın, denetlemesin ve önlem almasın. Birine körü körüne güvenin sonu mutlaka ihanet oluyor. Çünkü kişi biliyor ki ben ona ne desem o bana inanır, beni denetlemez vesaire. Bunun verdiği rahatlık insanı doğru yoldan saptırıyor. Güvenin ama tedbiri elden bırakmayın. Gözlerinizi kapatmayın. Bak, ben mesajı öncesinde okumadım. Neredeyse benim söylediklerimin aynısına yakınını sevgili Arda söylemiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten samimi söylüyorum. Bundan yıllar önce ben böyle düşünmüyordum. Bugün geldiğim noktada yaşadığım şeyler artık böyle düşünmem gerektiğini gösterdi. Belki de eskiden, çok eskiden, yüzyıllar önce demeyeceğim, yani bir 50 yıl önce, çünkü ben 50 yıl öncesini hatırlayanlardanım, bir 40 yıl önce hakikaten güvendiğiniz insan kolay kolay hata yapmıyordu. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz, inandığımız değerler doğrultusunda aranızda benim inandığım değere inanmayanlar olabilir. Hiç sıkıntı değil, ama bir örnek vereceğim. Ben inandığım değerler doğrultusunda bir örnek vereceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmeden önce işte tepede bütün akrabalarını toplayıp şöyle demiş: şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Herkes, daha sonradan onun karşısına düşman olarak çıkanlar bile, çıkan akrabaları bile, tabii ki inanırız çünkü sen el eminsin demişler. Yani bir insanda aslında olması gereken ilk özellik güvenilir olmak. Güvenilir olmak çok önemli, çünkü el emin sıfatı ile inandığımız bir idolümüz var, peşinden gittiğimiz bir öğreti var, bir felsefe var, bir inanç değeri var. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada babana bile güvenmeyeceksin sözleri cirit atarken ortalıkta ve hakikaten de en acayip, en korkunç hayal kırıklıklarını güvendiğimiz insanlarda yaşıyorken, bugün gerçekten güvenin kaybolma noktasına geldiğini hissediyoruz hepimiz. Ya ben buna izin vermek istemiyorum açıkçası. Ama nasıl güvenmeliyiz? Biraz bugün bunu konuşuyoruz. Sevgili Suat demiş ki, güven bir anda kazanılmaz ama bir anda kaybedilir. Kesinlikle doğru. Güven sevginin sessiz dilidir. Sözlerden çok davranışlarla konuşur. Güven varsa mesafe engel değildir. Güven yoksa yakınlık çare değildir. Çok iyiydi, değil mi?

Şimdi beş kelimeye istinaden gelen mesajlarımız var. Raşit'in mesajı da beş kelimeye istinadendir diye düşünüyorum. Doğru mu Raşit? Sesli mesajı var. O yüzden yayına vermedim. Konuları birbirine karıştırmamak için. İlk mesaj beş kelimeye istinaden Tamer'den geldi. O zaman beş kelimeyi sizlerle buluşturayım. Kaydedemedim, yazamıyorum, şu anda meşgulüm diyen değerli yol arkadaşlarım bana yazın. Ben size kopyalayıp yapıştırıp gönderirim. Hiç kendinizi zorlamayın. Yoğun çalışan dinleyicilerimiz, yol arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Evet, beş kelimemiz. Odun, birinci kelimemiz odun. İkinci kelimemiz göl. Üçüncü kelimemiz kum. Dördüncü kelimemiz saat. Beşinci kelimemiz toka. Odun, göl, kum, saat ve toka.

Evet efendim, gelelim 5 kelimeden ürettiğiniz, size ait olan ve anlamlı olan paragraflara ya da sesli mesajlara. Efendim 5 kelime oyununda programı ilk defa dinleyen dostlarımız olabilir. 5 kelimeyi verdim, tekrar vereyim. Göl, kum, odun, saat ve toka. Göl, kum, odun, saat ve toka. Bu 5 kelimeyi kullanarak size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazıyorsunuz. Evet, şimdi gelelim Tamer'den gelen 5 kelimeye istinaden paragrafa. Ey sevgili, kum tanelerinden saat yaptım. Hasretin ve kavuşma ihtimali bir bir dökülüyor göle dönmüş gözlerimden. Odundan yaptığım salıncak çürümeye yüz tuttu. Odundan yaptığım salıncak çürümeye yüz tuttu artık. Ama ben seni bir küpe gibi, bir küpe, bir toka misali taktım yüreğime. Çıkar çıkarabilirsen. Çok iyiydi. Çok iyiydi ya. Ey sevgili, kum tanelerinden saat yaptım. Hasretin ve kavuşma ihtimali bir bir dökülüyor göle dönmüş gözlerimden. Odundan yaptığım salıncak çürümeye yüz tuttu artık. Ama ben seni bir küpe, bir toka misali taktım yüreğime. Çıkar çıkarabilirsen.

0: Yeşil gözlerinde öğrendim güvenmeyi. Bir bakışın bin kelimeden daha güçlü olabileceğini sen gösterdin. Kum saati sessizce akıp giderken, zamana karşı direnen tek şeyin gerçek duygular olduğunu anladım seninle. Odun ateşinin sıcaklığı, gölün huzur veren sessizliği ve senin varlığın. Ve en sevdiğimiz şarkı, adı Özlem Ayral'da, kafasında toka gibi takılı kaldı. Çok iyiydi ya. Harika. Müthiş. Vallahi müthiş. Spartan Ayşe. Ve Suat. Göl kenarında geçen sakin bir akşamda, kumların üzerinde duran odunların zamanı hatırlatırken, saçındaki küçük toka o anın sadeliğini ve güzelliğini tamamlıyordu. Ya çok iyiydi. Gerçekten. Maşallah size. Vallahi maşallah. Evet Raşit, söz sende.
1: Günlerden bir gün tokamı aldım, saçımı bağlıyordum. O kadar güzel bağlamışım ki saçımı, saatin kaç olduğunu hiç fark etmemişim. Alelacele dışarı çıktım. Elime bir odun aldım, baston olup kullanarak yürüdüm. Birdenbire karşıma bir göl çıktı. Gölde kim ola ki? Nasreddin Hoca dersem inanmayın. Göle vardım. Gölde oturuyordum. Kara kara düşünüyordum. Ne yapsam ne etsem diye. Birden suratıma kum geldi. Dedim Allah Allah ne oluyor ki? Fırtına kopmuş. Her yer ortalık karma karışık olmuş. Suratım dağılmış, inanılmaz olmuş. Ne yapacağımı bilemeden gözümü açtım ve bu bir rüyaymış.
0: Ay Allah'ım, Nasreddin Hoca deyince göle yoğurt çalacak gibi bir şey hissettim sanki. Ama olmadı. Sağ gösterip sol vurdu. Şimdi Tamer'in 5 kelimeye istinaden yazdığı paragrafın sonunda şöyle bir şey vardı. Odundan yaptığım salıncak çürümeye yüz tuttu artık. Ama ben seni bir küpe, bir toka misali taktım yüreğime. Çıkar çıkarabilirsen. Böyle bitiyordu. Çok acayipsiniz ya.

Evet efendim, şimdi bir soru soruyorum. Can çekiştir canım. Hayatınızda yaşadığınız süreçte geri dönüp baktığınızda keşke biraz daha tedbirli olsaydım dediğiniz bir an yaşadınız mı?

Ya biliyorum Tamer. Anlıyorum tabii ki. O küpe bu küpe değil. Biraz da sen kan... Ne bileyim öyle çağrışım yaptı. Çoktandır da dinlememiştim.

0: Ve sevgili Mehmet bizlerle.
1: Ordulu Mehmet.
0: Selam Ordu Ayvaslı Bestan Mahallesi. Vay. Baba Ocağı'ndan Viyan FM dinleyenlerine selam olsun. Yunus, Yusuf, Selami ve babama ve anne ve kardeşlerime gelsin Ordu'nun dereleri. Vay, dur hemen. Hiç bekletmeyeceğim. Dur bir dakika. Efendim, neredesin? Ha, Zara'dan alalım hatta. Şöyle. Hemen. Evet, Ordu'ya selam olsun. Karadeniz'in en güzel illerinden bir tanesi. Özellikle Ünye'yi çok severim. Eskiden orada bir Karadeniz pidecisi vardı Ünye sahilde. Hala duruyor mu bilmiyorum. Ordu'nun dereleri aksayın. Aman, hayatımda o kadar güzel kapalı pide yediğimi hatırlamıyorum. Ordu'ya sevgiler, selamlar. Ayvaslı Bestan Mahallesi'ne özellikle Yunus'a, Yusuf'a, Selami'ye ve sevgili Mehmet'in babasına, annesine, kardeşlerine gelsin sıradaki çalışma.

0: Evet, teşekkürlerini iletmiş Ordulu Mehmet. Sen de sağ ol Mehmetçim. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Değerli eşimin de selamı var. Benden de hayat arkadaşına, sevgili eşine sevgiler, selamlar olsun. Çıktığın yaylalara, yaylalara çıkmaz mıyım? Özellikle Giresun tarafının yaylalarını, bir de Trabzon tarafının yaylalarını biliyorum ya. Karadeniz'i düşündüğüm zaman hep şey düşünüyorum. Yani bizim ülkemizin her tarafı çok güzel bu arada. Her yöremiz, her bölgemiz inanılmaz güzellikler barındırıyor ve o kadar güzel bir ülkeye sahibiz ki her bölgede ayrı bir güzellik böyle doluyor doluyor taşıyor. Doluyor doluyor taşıyor. Mesela Karadeniz'i düşündüğüm zaman yeşilin aşağı yukarı her tonunu görüyorsunuz. Yani yeşilin bu kadar tonu var mıydı dediğim zamanlarımdır benim Karadeniz gezilerim. O yüzden de tüm Karadeniz'e de sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Ordulu Mehmet'e de diyorum ki ne güzel kavuştun sevdiklerinle. Vallahi Allah kavuşmayı nasip etsin herkese. Herkese sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Evet efendim, şöyle devam ediyoruz. Suat demiş ki abla herkesi romantik yaptın. Her hafta 5 kelimeyle resmen şiir yazıyorlar. Bu performansı radyo harici beklerler bence herkes. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili Suat'cığım. Ya aslında bak Raşit komedi yapıyor. Şimdi biraz sonra Erdatlı babamın sesli mesajını vereceğim. Onda da komedi vardır diye tahmin ediyorum. Yani işte duygusal yazmak isteyenler 5 kelimeyi duygusal platformda kullanıyorlar. Ama şunu itiraf edeyim. Mesela bugün kelimeleri seçerken programa girmeden önce çok zor kelimeler seçtiğimi düşünüyordum. Sonra da dedim ki ya sen ne kadar zor seçersen seç çok güzel şeyler yazılacak ki görüyoruz işte çok güzel şeyler yazılıyor hakikaten de. Şükran bizlerle birlikte. Şükrancığım merhaba, hoş geldin. Bir soru sormuştum, o soruyu tekrarlamak istiyorum. Hayatınızda keşke biraz daha tedbirli olsaydım dediğiniz bir an yaşadınız mı? Şimdi burada tedbirle güveni yan yana düşünüyorsunuz. Biz bugün güvenden bahsediyoruz. Güvenmek tedbirli olmamayı gerektirir mi? Güvenmek kontrol etmemeyi gerektirir mi? Bunun üzerine örnekler istiyorum. Bakalım Şükran nasıl bir örnek vermiş? Eşimi kaybetmeden önce daha dikkatli olsaydım onu kaybetmezdim demiş. Çok travmatik bir olaydan bahsetmiş. Orayı programa vermeyeceğim özellikle. Pazartesi ama şunu söyleyeyim Şükran. Yani bazen Şükran bu konuda tedbirli olmak boşa çıkabilir. Çünkü bazı psikolojik hastalıklar var. O hastalıklara teşhis konulduktan sonra o hastalığın sonucunu çok fazla engelleyemiyoruz. Bir de bir olayda ölüm varsa, ölümle alakalı ben programlarda çok sık söylüyorum. Şükran sen birazcık rahatla diye özellikle sana istinaden söylüyorum. Ölüm zamanını değiştiremezsiniz arkadaşlar. O külli kaderdir. Ne bir saniye önce ne bir saniye sonradır. Onunla alakalı tedbir almak nasıl tedbir alınabilir? Son zamanlarda belki iyi yaşaması sağlanabilir ama o vakti değiştiremezsiniz. Kucak dolusu sevgiler, sevgili Özlem Ayral demiş Şükran. Çok teşekkür ediyorum, çok öpüyorum seni Şükrancığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve şöyle aşağı doğru ineceğim de inemiyorum. Erdatlı babamın mesajına ineceğim. WhatsApp'ı bir kapatıp açayım. Efendim, hayatınızda güvendiğiniz ama keşke tedbir alsaydım, keşke kontrol etseydim dediğiniz bir an var mı? Sorumuz bu. Güven üzerine konuşuyoruz. O yüzden de mesajlarınızı o doğrultuda bekliyorum. Evet, şimdi oldu. Şöyle bir Erdatlı babamın mesajını dinleyelim. Söz sende babacığım.
1: Asker, kum lazım, kum asker. Vatan düşüyor, bayrak düşüyor asker, kum lazım. Komutanım, kumu ne yapacağız? Hendek yapmamız lazım, hendek. Önümüzde göl var, nasıl getireceğiz? Asker, ben size demedim mi topladığınız odunları bir araya getirin, iplikle bağlayın ve tokasını sıkı tutun.
0: Ya vay arkadaş.
1: Size toplamda bir saat vakit veriyorum. Hemen kumlar buraya gelecek.
0: Savaş sesleri var yalnız.
1: Komutanım, yine de düşersek güvenin bana. Bana güvenmeniz lazım.
0: Bak ya, çok enteresan. Efekt de vermiş yalnız. Yalnız şey başladı ya, senaryo çok kuvvetli. Tokayı nerede kullanacak dedim, yok artık ya. Süperdi, süperdi. Ya ben bunu alkışlarım arkadaşlar, çok güzeldi ya. Çok iyiydi. Bana güvenmeniz lazım. Bir de bugün konuya dair bitirdi. Vay. Ve Emine Sultan. Merhaba Özlem ablam. İyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Burası neresi? Hangi müze? Avanos'ta mısın? Neredesin? Anlayamadım şimdi. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kapadokya'ya. Öpüyorum seni. Ben bir şey yapacaktım hafta sonu. Yayından sonra hemen yapmam lazım. Bugün sizlerle de paylaşacaktım. Oğlum bak unuttum. Ay Emine Sultan'ı görünce aklıma geldi. Vay. Ve sevgili Ispartalı Ayşe Suat'ı tebrik etmiş. Bu arada Raşit de bir yetenek. Kelimeye bakarak. Ay ay. Evet efendim, sevgili Raşit, söz sende. Dinleyelim bakalım.
2: Yo, hiç alakası yok. Ben aşk maşk şeyleri yazmıyorum, etmiyorum ya da sesimi söz göndermiyorum ki. Dedim. Herkesin içine rica ediyorum, beni katmayın. Suat Bey.
0: Bak ya.
2: Suat abi, benim hiçbir zaman aşkla beşikli işim olmaz yani.
0: Niye?
2: Benimki komedi. Biz komediyle geldik, komediyle giderek. Aşk meşk de nedir ya? Kafa bulandırmayın şimdi aşk meşkle.
0: Bir dakika ya.
2: Alan almış, satan satmış. Yeter gari. Allah Allah.
0: Evlenince aşk bitiyor mu? Evlenince aşk diye bir şey olmuyor mu? Raşit. Tabii Selvin az da dinlemiyor, nasıl olsa rahat rahat konuş. Evet, Elaziz'e sevgiler, selamlar diyeceğim ama Kahramanmaraş da olabilir. Sevgili Nazlı nerede bilmiyorum. Bir sesli mesajı var. Nazlıcığım merhaba.
3: Canım Özlem'im merhaba.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Evet, ben 15 gün Maraş yolculuğundan sonra Elazığ'a döndüm. Birkaç gün önce oradan da yazıp edemedim. Nasıl oldu, unuttum mu ettim bilmiyorum. Bir türlü programlara
0: olsun.
3: Denk gelemedim.
0: Hayır hiç önemli değil.
3: Sıcak bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
3: Güzel bir şarkı armağan edersen sevinirim.
0: Ederim,
3: çok
0: tabii.
3: Çok öpüyorum canım.
0: Ben de seni çok çok öpüyorum ama sesim böyle biraz yorgun mu desem? Biraz gripli mi desem? Çok mu konuştun acaba? Sesin yorgun geliyor. Çok öpüyorum seni. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Programı ilk defa dinleyen yol arkadaşlarım olabilir. Atış serbest diye başladığınız zaman mesaja, atış serbest diye başladığınızda mesajı kimin yazdığını sizlerle paylaşmıyorum. Hangi güven abla? Biz en büyük darbeyi en güvendiklerimizden yemedik mi? Yedik. Ne yapacağız? Bak Nazlı, Arda da sormuş. Nazlı abla gene mi hastasın? Valla öyle ama şey olabilir. Yorgunluk olabilir Arda. Bazen Yorulduğumuz zaman ses öyle oluyor. Ben bilirim.

0: Şianın gözleri yansın dünya.
1: Sesim düzelmiyor canım ya demiş sevgili Nazlı. Bak ödem var ses tellerimde. Ay çok geçmiş olsun. Özellikle yorulup üzüldüğümde daha kötü oluyor. Evet sevgili Hacer'in de aynısı başında. Mesela biraz üzüntü yaşasın sesi olduğu gibi gidiyor. Yani senin biraz var onun hepten gidiyor. Sonra düzeliyor ama. Bak sıradaki şarkıyı sana aldım. Sana ve bana. İkimize. Yakalım mı dünyayı? Arda'ya selam ve sevgiler olsun demişsin. Ben buradan söylüyorum. Arda'cığım Nazlı'nın sana sevgileri, selamları var. Bu arada bir sesli mesajımız var. Hemen Suat'a bir söz hakkı vermek istiyorum. Suat'cığım söz sende.
2: Raşit. Ben seni katmıyorum ki zaten o romantiklerin içine. Sen hani böyle bizim eğlencemizsin ya. Sen olmasan zaten bu radyo ayakta durmaz.
1: Bak şimdi herkes çok iddialı.
2: Herkes romantik olursa bizi kim güldürecek? Bize ya. Kim şaka şamata eğlendirecek?
1: Kesinlikle.
2: Yani.
1: Kesinlikle. Raşit duydun zilin sesini, yarışma başladı. Ben sana bir şey söyleyeyim Suat, aramızda kalsın. Raşit'ten çok iyi bir romantik çıkar. Abi çıkar. Hepimizi bastırır romantizmle. Nazlı ablamı da Kevser'i de çok öpüyorum. Dikkat et abla, sen benim değerlimsin demiş sevgili Arda. Sen bizim değerlimizsin, evet.

Ya işte Arda'cığım, öyle, öyle. İnsanoğlu ne nankör ha. Bizim zamanımızda sana kızıyordum hep aynı şarkıları çalıyorsun diye. Şimdi ne çok özlemişim o şarkıları. O günleri de abla, o şarkıları da, o günleri de ya. Yansın dünya. Bak şimdi, eskiden ne yapıyorduk? Bu şarkının ardına bir şarkı daha ekliyorduk. Yalnız klasik ve aynı şarkıları veriyordum gerçekten.

Evet efendim, güveniyorum demek bütün önlemleri bırakmak falan değil. Elbette güveneceğiz. Ama önlemleri es geçmeyeceğiz. Hemen olsun. Çünkü bakın, güven aklın yerine geçmez. Şimdi bir düşünün, arabanızın frenlerine güvenirsiniz ama yine de emniyet kemerini takarsınız. Bu arabanıza güvenmediğiniz anlamına gelmez. Ne bileyim, bir bankaya paranızı emanet edersiniz ama hesap hareketlerini ara sıra kontrol edersiniz. Bu da güvensizlik değil, sorumluluktur. Doktorunuza güvenirsiniz ama kullandığınız ilacın saatine dikkat edersiniz. Çünkü güven dediğimiz şey dikkatsiz olmayı gerektirmez. Çocuğunuza güvenirsiniz ama gece eve varınca bir mesaj atmasını istersiniz. Bu onu kontrol etmek için değil, onun güvende olduğunu bilmek içindir. Ne bileyim, doğaya güvenirsiniz ama hava durumuna bakmadan uzun bir yolculuğa çıkmazsınız. Çünkü hayat bize şunu öğretmiştir: en beklenmedik durumlar en hazırlıksız olduğumuz anlarda yaşanır. Hiç beklemediğiniz durumları gerçekten de en hazırlıksız olduğunuz anlarda yaşarsınız. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse.

Evet, çok ama çok teşekkürlerini iletmiş sevgili Nazlı. Canım özlemim demiş. Sen çok özelsin, çok kıymetlisin görüşmesek de. Hani bir şehir var ya Nazlı, orada bir köy var uzakta, gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. Hakikaten insanlar içinde, sevdiğimiz insanlar içinde, isimler içinde bunu kullanabiliriz. Allah cümlemizden razı olsun. Allah razı olsun Ardacığım demişsin. Ve şöyle bir devam edelim. Bir radyocu demişti ki radyo ve dinleyicisi nankördür. Dinler ve gider, asla kalmaz. Televizyon gibi, ben buradayım abla, hep biriz demiş sevgili Arda. Evet, bir zamanlar bunu çok sık kullanıyordum ama meslek hayatımda bunu çok yaşadım. Hakikaten radyo programları ve radyo programcılarının makus kaderidir. Programlardan ayrıldıkları an başka bir radyoya gitseler orada kalır dinleyiciler. Ya da ara verip başladığı zaman tekrar yeniden sil baştan toplayabilmek, toparlanabilmek çok zordur. Ben bunu defalarca yaşadım. Ama işte vefa, hani tarihin tozlu raflarına kaldırdığımız vefa ya, birazcık şey yapıyoruz ya, artık vefalı var mı? Var, var. Biz hep şunu söylüyoruz. Kalitesiz çoğunluktansa kaliteli azınlık her zaman evladır. Hakikaten öyledir. İşte o kaliteli azınlıkta da birçok insanda görmediğiniz özellikleri görürsünüz. Ya da bugün dünyada var olmayan ama bir zamanlar var olan değerleri okursunuz. İyi ki varlar onlar. İyi ki varlar ve iyi ki bizimle beraberler.

0: Evet Kevsercim, söz sende.
1: Şimdi Özlem teyze, hayırlı yayınlar, bol kazançlar olsun kızım. Hayırlı
0: Teşekkürler.
1: yayınlar olsun. Nasılsın? Ne var ne yok?
0: İyiyim
1: Durumun nasıl
0: hayatım.
1: bebeğim, bana rica etsem?
0: Ha.
1: Canan merhabayı armağan eder misin? Onu özlemişim.
0: Neyi armağan edeceğim bir dakika. Şöyle bir şuraya getireyim mesajı.
1: Durumun nasıl bebeğim, bana rica etsem? Canan merhabayı armağan eder misin? Onu
0: Tabii,
1: özlemişim.
0: tabii ki armağan ederim bebeğim. Sen
1: Özlem
0: iste
1: teyze.
0: yeter ki. Kevsercim çok öpüyorum.

0: yaşa ben. Evet Raşit, söz sende.
1: Hatırlar mısın ey sevgili? Seninle ilk buluşmamızı Ankara'nın gölbaşında yapmıştık. Etraf o kadar güzeldi ki. Odunlar, yemyeşil, çimler, güller vardı. Kum saati misali vakit hiç geçmiyordu. Ama unutamadığım tek bir şey var, ne biliyor musun? Buluşmamızda taktığın o kırmızı toka.
0: Bak.
1: O toka hala evimizde, biliyorum.
0: Bak,
1: her o tokayı taktığında benim aklıma o ilk buluşmamız geliyor. Bu da benden size roman. Aşk diyelim.
0: Ben size demiştim. Raşit'te bir romantik taraf var demiştim. Beş kelimeye isnaden buyurun size romantizm.

Evet Ürgüp'e sevgiler, selamlar. Emine Sultan. Ya fotoğraflar çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. O kadar gezdim. O tepeye çıkamadım. Orası eksik kaldı. O bayraklı yer var ya. Oraya çıkmayı çok istedim. Çok güzel fotoğraflar gelmiş. Ya bayıldım. Vallahi bir an böyle Kapadokya'ya gidesim geldi. Çok güzeldi be. Çok güzeldi. Öpüyorum seni.

0: Evet efendim, bir sorumuz var. Çok da güzel bir soru. Tamer'den gelmiş. Peki tedbiren güvensizlik değil midir? Çok güzel bir soru gerçekten. İnanılmaz güzel bir soru. Ben hemen direkt hayır diyeceğim bu soruya. Hayır. Her tedbir güvensizlik değildir. Neden? Neden? Biraz düşündüm. Çünkü tedbir kişinin karakteriyle alakalı değil ki. Yani karşıdaki insanın karakteriyle alakalı değil. Hayatın belirsizliklerine karşı alınan bir önlem sadece. Ve örneklerle anlatmam gerekirse, evinin kapısını kilitliyorsun değil mi Tamer? Bu komşularının kötü insanlar olduğunu düşündüğün için değil, o anlama gelmez ki. Sadece güvenliği ciddiye aldığın anlamına gelir. Arabanın, yani araban var mı bilmiyorum ama arabası olanlar için geçerli bu. Bakımını yaptırıyoruz. Yani rutin bakımlarını yaptırıyoruz. Niçin? Bu arabamıza güvenmediğimiz için değil, beklenmedik bir arıza yaşamamak için. Ne bileyim, çocuğunuz yüzmeyi çok iyi bilir ama teknede yine de can yeleği giyer. Bu da tedbirdir. Çünkü denizde sadece insanın becerisi değil, dalga, rüzgar, ne bileyim ya, başka etkenler de vardır. Ve gelelim insan ilişkilerine. Aslında insan ilişkilerinde de, ilişkilerimizde de durum farklı değil. Aslında benzer. Birine güvenebiliriz. Güvenmeliyiz de. Yani ben güvenmeden yaşayamam. Onu çok net söyleyeyim. Ama önemli bir anlaşmayı yazılı yapmak isteyebiliriz. Ya bu, o kişiyi yalancılıkla suçlamak değil, yanlış anlaşılmaları önlemektir. Ve ben şunu da söyleyeyim, güvensizlik dediğimiz şey herkesten kötülük beklemek falan değil. Tedbire baktığımız zaman kötülük beklemek değil, her ihtimale karşı hazırlıklı olmak. İşte güven dediğimiz şey, aklın yerine geçtiği anda insan en büyük hatalarını yapabiliyor ki, yaptık yapmadık mı? Yani o yüzden kurmuyor muyuz şu cümleyi? En güvendiklerimizden alıyoruz en büyük darbeleri. Ya sadece hazırlıklı olmak lazım. Ne kadar güvenirseniz güvenin. Tedbir almak, kontrol etmek, önlem almak artık günümüzde, özellikle günümüzde, belki çok gerilerde böyle bir şeye ihtiyaç yoktu ki, ben o dönemleri de biliyorum. Ama bugün artık var, buna ihtiyaç var. Bugün insanoğlunun çok çabuk değişebildiği bir dönemdeyiz. Bir bakıyorsunuz bambaşka bir kimlikle karşınıza çıkıyor. O kimlik birkaç zaman sonra bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ya arkadaş diyorsunuz, birkaç sene önce bu böyleydi, şimdi nasıl bu hale geldi? İnsanoğlu değişkendir. Böyle özellikle son dönemin insanı için, ne yazık ki bunu kurarken de, bu cümleyi kurarken de birazcık üzülerek kuruyorum. Keşke hep aynı kalabilse, başladığı gibi devam edebilse, başladığı gibi yola güven veren o yapısıyla ve karakteriyle devam edebilse, ama iş öyle değil artık. Güvenmemek değil bu. Tedbir almak güvensizliği getirmiyor. Ve sen de beni mi öpüyorsun Emine Sultan? İnşallah birlikte gezeriz. İnşallah gezeriz ya. Niye olmasın? Ben bir daha gelirim. Bir daha gelirim. Sen olduğunda da gelirim. Isparta Ayşe demiş ki, ben de güvensiz yapamam. Herkes üzülmüştür bu konuda. Ya ben güvenmeden yaşayamam ama artık şunu öğrendim. Eskiden mesela gerçekten güvendiğim zaman bütün kapıları kapatıyordum. Ama artık güvensem de kontrol ediyorum, tedbir alıyorum, hazırlıklı duruyorum. Bu çok doğru bir şey.
1: Her türküyü çalmaz bizim dilimiz. İçinde sevda olmalı. Gönüle giden yol olmalı. Sıyrılıp çıkmalı kınından, yürek koymalı kahramanların. Tınısı bir uçtan duyulmalı. Her türküyü çalmaz bizim telimiz.

Evet. Elaziz'den bizi dinleyen sevgili Kevser istedi. Tayfun Talipoğlu, Allah rahmet eylesin. Bu güzel Türkiye sesini, yorumunu kattı ve kalbimizde yerini aldı ve iz bıraktı.

Eskiden programlarda çok sık merhabanın anlamına değiniyordum. Farsça bir kelimedir ve merhabanın anlamı motomot anlamı değil ama bıraktığı iz ya da düşündürmesi gereken şey benden sana zarar gelmez. Anlamını bildiğiniz zaman merhabanın ne kadar özel, ne kadar kıymetli olduğunu anlarsınız aslında. Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba, merhaba, sırdaşım, omuzdaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak, merhaba. Merhaba ormanda, ağaç, ağaçta dal, dalda yaprak, yaprakta tırtıl, merhaba. Merhaba ovada çimen, denizde dalga, yaylada kar, dağda bulut, merhaba. Harran, Çukurova, Yedi Göller, Çorlu, Isparta, Çaykara, merhaba. Merhaba Çankırı, Çorum, Adana, Niksar, Mudurnu, Bandırma, Midyat, İdil, Tarsus, Kema, Yüksekova, merhaba. Ula Zeki, İstanbul ne ki, Erzurum yayla. Yayla ulan Erzurum, sana da olsun, merhaba.

Merhaba memleketim, mahallede bakkalım, pamuk tarlasında ırgatım, vergi dairesinde memurum, dağda çobanım, yürekte sazım, duvarda sazım, yürekte sızım, hasatla yazım, gelinim al yazmalım, nazım. Merhaba. Merhaba, şose yolum. Merhaba şose yolum, dağ patikam, geçit vermez kaç karım, adam yutan gavur dağım, İstanbul İzmit otobanım, merhaba. Merhaba Kızılırmak türkülerim, Fırat ağıtlarım, Dicle'ye yaktıklarım, Yeşilırmak bozlaklarım, merhaba. Merhaba ağaçlarım, selvilerim, çınarlarım, Rize'de çayım, Anamur'da portakalım, önde yürüyenim, arkada düşünenim, seferberliğim, süpürge tohumu yiyenim, dedem edem, cennetim, cehennemim, ey benim memleketim, merhaba. Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba. Merhaba sırdaşım, omuzdaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak,

0: Allah'ım şose diyemedim. İbrahim Sadri dinleseydi beni çok eleştirirdi. Çok güzel yazmış ama. Tayfun Taliboğlu'nun da yüreğine sağlık. Evet. Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ki. Güvenin olsun. Çok güzel bir programdı ablam. Teşekkürler demiş sevgili Ispartalı Ayşe. Ve ben teşekkür ederim. Varlığınız bir güzellik. Sevgili Suat'cığım hadi bakalım söz sende.
1: Abla güven olarak şunu söyleyeyim, hani yanlış anlaşılmasın. Tabii ki eşime güveniyorum. Onda bir kimsenin şüphesi olmasın da. Birinci ayda benim akrabamla, çok sevdiğim, yani halamla, halam ve ailesiyle başımdan bir olay geçti. Ondan sonra bundan sonra şu kendi kendime şöyle bir söz verdim. Bir aynada baktığıma, bir kafamı kaldırdığımda yukarıda bakıp göremediğimden başka kimseye güvenmiyorum. Kesinlikle. En son kişi demiştim o ailenin bana atabileceği kazık. En son. Yani düşün, gerisini sen düşün abla. En son kişidir o bana ihanet edecek ve bana arkamdan vuracak. O kadar güvenmiştim. O kadar büyük kazık yedim. Bundan sonra bir aynaya baktığımda, bakıp gördüğüme, bir de kafamı yukarı kaldırıp bakıp göremediğimden başka kimseye güvenmem. Asla.
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim Suat, bu söylediklerinin bir kısmına katılsam da bir kısmına katılmıyorum. Çünkü hiç kimseye güvenmiyorum cümlesi bana göre değil. Ama tabii bu bir tercih meselesi. Sadece hani körü körüne güvenmek diye bir şey var ya, %100 güvenmek. %100 o %100 yanlış. Yani güveneceksiniz ama kontrol altında olacak, açık kapılarınız olacak. İnsanın değişken olduğunu biliyorsunuz. Kendiniz için bile bu geçerli. Hani aynaya baktığımda diyorsun ya, sen bile değişebilirsin. Her şeyin değişebileceğini, ona göre tedbirler alınması gerektiğini, kontrol altında olması gerektiğini bileceğiz. Güvenmemek çözüm yolu değil. Hiç kimseye güvenmeden yaşamak çok zor bence.

koca bir okyanusu izler gibi izlerdik o küçük şirin göl manzarasını. El ele tutuşup ne hayaller kurardık birlikte. Kara gözlerindeki ışık içimi aydınlatırdı. Hep umut dolu, sevgi dolu bakardın. Göl kenarındaki kum taneleri kadar sevdik birbirimizi. Odundan yapılmış bankta izlerdik. Gece karanlıkta, ay ışığında o muhteşem ışık cümbüşlü dalgaları. Saçlarıma taktığım tokayı kıskanırdın. Bırak, bırak rüzgar savursun saçlarını derdin. Birlikte saatler nasıl geçerdi anlamazdık hiç. Çiçekler açardı, kuşlar ötüşürdü yüreğimizde. Radyodaki şarkıları hediye ederdik birbirimize. Şimdi sen yoksun. Ne şarkıların anlamı var, ne de saatlerin. Saçlarımı savuran o rüzgarın, sanki zaman durdu, rüzgar esmiyor, çiçekler açmıyor. Neredesin, neredesin? Ey sevgili, neredesin? Dön, dön artık. Dön artık da sevinsin şu garip.

Vay, Demet'ten gelmiş. Valla çok güzeldi. Gerçekten. Kelamına bereket. Yüreğine sağlık Demet'cim. Çok öpüyorum. Çok güzel olmuş. İnşallah güzel olmuştur demişsin de. Kimsenin haberi. Efendim, güvenmek, kontrolü tamamen bırakmak falan değil. Kontrol etmek de her zaman güvensizlik anlamına gelmiyor. Yani bir kere bu konuda anlaşalım arkadaşlar. Yani biz burada hata yapıyoruz. Sanki güvendiğimiz zaman dört dörtlük, yüzde yüzlük, işte körü körüne falan, hiç kimseye böyle yüzde yüz, körü körüne, ama güvensiz de olmaz. Kontrol etmek her zaman güvensizlik anlamına gelmiyor. Hayatta çoğu zaman bu iki kavramı birbirine karıştırıyoruz. Ne yazık ki karıştırıyoruz. Biri bize ihanet etti, çok güveniyorduk, ihanet etti bize. Tamam, hiç kimseye güvenmiyoruz artık. Arkadaş, biri sana ihanet ettiyse bu birazcık senden kaynaklı. Yani kontrol elden bırakmışsın, bazı şeyleri görmemişsin. Çünkü bakın, hayatta her zaman şuna inanıyorum, küçük küçük ipuçları vardır. Allah o ipuçlarını gönderir. Bir insan için o ipuçlarını siz görmemezlikten gelirsiniz. Çünkü ona çok güveniyorsunuzdur. Aslında vardır, vardır, küçük küçük ipuçları vardır. Onları değerlendirmeye almazsınız. Çünkü çok seviyorsunuzdur, çok güveniyorsunuzdur. Ya yine çok sevin, yine güvenin de lütfen ya ipuçlarını da görün. Bunu yani örneklerle anlatmayı çok isterdim. İsim vererek anlatmayı çok isterdim. Ama vermeyeceğim, kimseyi hedef almayacağım. Siz ne demek istediğimi anlayabilecek kadar zeki insanlarsınız. Lütfen rica ediyorum, kontrollü olun. Her kimse, karşı taraftaki olay her neyse, hayatta çoğu zaman bu iki kavramı karıştıran bir sürü insan var. Siz karıştırmayın bundan sonra en azından. Ve bence mesela bir örnek daha geldi aklıma. Bir pilot uçağına güvenir ama kalkıştan önce onlarca kontrol listesi çıkartılır. Yani saatlerce uçak kontrol edilir. Bunların hiçbiri güvensizlik falan değil. Sorumluluk ve tedbir, tedbir. Ve bence asıl sorun kontrolün amacında gizli. Eğer kontrol karşı tarafı suçlamak, baskı kurmak, sürekli hata aramak için yapılıyorsa bu güvensizliğin işareti. Bir de böyle bir durum var. Bugün bunu da uzun uzun konuşmayı çok isterdim. Bu da çok yapılıyor. Kontrol ediyor ama ne için kontrol ediyor? Hata bulmak için kontrol ediyor. Açığını bulmak için kontrol ediyor. Baskı kurmak için kontrol ediyor. Karşı tarafı suçlamak için kontrol ediyor. Bu başka bir şey arkadaşlar. Bunun adı başka bir şey. Ama kontrol olası risk. Risk ya risk. Hayatta her şey bir risk. Bunları azaltmak, yanlışları erken fark etmek ve güvensizliği sağlamak için yapılıyorsa bu tedbirli davranmak demektir. Hayat bize şunu öğretti. Ya hayat çok şey öğretiyor da öğrenen ne kadar çok bilmiyorum. Yani orası biraz tartışılır. Hayat bize bence şunu öğretiyor. Güvenmek güzel bir duygu. Olmazsa olmaz. Vallahi güvenmek çok güzel. El emin sıfatıyla hayatımızda inanç kaidemizin ana figürü Peygamber Efendimiz'e söylenmiş. Burada bile bir mesaj var. El emin. Evet, güvenmek güzel bir duygu ama tek başına yeterli değil. Çünkü insanlar hata yapabilir, şartlar değişebilir, beklenmedik olaylar yaşanabilir. İşte tedbir dediğimiz şey bu belirsizliklere karşı alınan akıllıca bir önlemdir. Efendim bakın, güven ilişkileri ayakta tutar. Toksik ilişkilere bakın, zehirli ilişkilere bakın. Temelinde böyle bir güvensizlik vardır. Sürekli bir kontrol etme ama güvensizlik için, yani açık bulmak için kontrol etme. Biz ondan bahsetmiyoruz. Biz uyanık olmaktan bahsediyoruz. Tedbir ilişkileri korur dedim değil mi? Dedim. Lütfen bunu unutmayın. Kontrol ise niyetine göre ya güveni güçlendirir ya da onu zedeler. İkisinden biri. Bunu uzun uzun konuşacaktım, vaktim yetmedi. Ama siz artık tamamlayın gerisini. Önemli olan kontrol etmek değil, neden kontrol ettiğiniz. Yani bir açık bulmak için, karşı tarafı suçlamak için vesaire vesaire işte.
siz alın listeyi, yazın bir yere. Yayın sonuna kadar dinliyorum. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık. Can ablam teşekkürler demiş sevgili Ardacığım. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Vay arkadaş diyorum, zaman yine su gibi aktı gerçekten. Nasıl geçti anlamadım ama yarın yine buluşacağımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Allah'tan bir keder, mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa yine bu güzel frekansta sizlerle birlikte olabilmeyi umut ediyorum. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Viyana FM'deydiniz, keyfe kederdeydiniz. Yarın yine birlikte olma ihtimalimiz üzerine. Vallahi. Hayat çok şey öğretti. Ben de kitap çıkarabilirim demiş Ispartalı Ayşe. Aman kitap çıkarma değil mi Ayşe? O çok acayip bir süreç. Neyse. İnşallah diyelim.

Çok iyi bakın, çok iyi davranın. Güzel bir akşam diliyorum. Güzel sabahınız olsun. Yarın yine aynı saatte burada buluşalım mı? Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Genç polis memuru düzenlenen cenaze töreninin ardından Innsbruck mezarlığında dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Avusturya'da trafik cezalarına zam geliyor. Avusturya'da trafik cezaları 1 Ocak 2027'den itibaren ülke genelinde standart hale getirilecek. Cezaların ortalama %50 oranında artırılması planlanıyor. Park yasağı, dur levhası ihlali ve hız aşımı cezaları da önemli ölçüde yükselecek. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya aletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Mali polis berberlere baskın düzenledi. Avusturya Mali Polisi tarafından Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde berberlere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 85 işletme kontrol edildi. İncelemeler sonucunda toplam 77 farklı kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Otomobil kafenin bahçesine daldı. Avusturya'nın Kärnten eyaletine bağlı Velden kasabasında aracını park etmeye çalışan 74 yaşındaki kadın sürücü kontrolü kaybederek bir kafenin bahçesine girdi. Kazada ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Yaşlı sürücünün yanlışlıkla gaz pedalına bastığı düşünülüyor. Cezaevinde mahkum iki gardiyanı ağır yaraladı. Aşağı Avusturya eyaletinin Steyn cezaevine kısa süre önce nakledilen 23 yaşındaki Rus uyruklu bir mahkum iki gardiyana saldırdı. Ağır yaralanan cezaevi görevlileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından cezaevlerindeki personel yetersizliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya geliyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Galatasaray kamp süresince biri turnuva kapsamında olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'lasınız. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Akif Özcan mikrofonda 23. Viyana Mega Gastro ve 0 şeker 0 kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla birlikteyiz. Güzel bir çalışmayla başladık. Faruk Sabancı, Mela Bedel, Darıldım radyolarınızda oldu. Hemen ardından Sibel Can ve APO ile devam edeceğiz. Kıyamam isimli güzel çalışması radyonuzda sizlerle olacak. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla bu akşam da tabii ki sizleri programıma davet ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Hepinize iyi eğlenceler. Viyana FM'de Akif Özcan.

0: Naci Fözcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Mela Bedel ve Gel Dönelim Eve radyolarınızda oldu. Şimdi Tuana Tetik ve Abdullah Demir Beni Al isimli güzel çalışmalarıyla programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan bekliyorum sizleri. Kemal Açıkgöz yoldan bir fotoğraf eşliğinde. İyi akşamlar, keyifli yayınlar Akif'cim diyor. Çok çok teşekkür ediyorum Kemal Bey ve eşi Nesin Hanım'a. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimle. Güzel şarkıları tabii ki hediye olarak gönderiyorum. Aslı Hanım iyi akşamlar, buradayız diyor Sazbuk'tan, sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir şarkı da ben istiyorum. Betül Demir, Uykumda Bile. Çalarsanız sevinirim demiş. Aldım listeye, birazdan gelecek efendim. İyi akşamlar, sevgiler. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyorum.

Ta ki seni görene kadar dedik efendim, güzel bir çalışmaydı. Beni al. Şimdi programımız devam ediyor. Betül Demir isteği vardı. Uykumda bile isimli bu güzel çalışması kulaklarınızda olacak. Merhaba Akif, yayınlar güzel bir hafta olsun inşallah. İstek şarkısı olarak bir link gönderdim diyor. Arjantin çirkefinin kupayı alamayışını kutlayalım. Şaka şaka biraz göbek atalım. Akşam akşam enerji tavan yapsın demiş. Evet, İspanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Dünyanın en iyisi oldular ki Arjantin maçında bunu bir kez daha göstermiş oldular. Arjantin hakikaten bu oyunla nasıl gelmiş buraya? İnsan düşünmeden edemiyor. Ben Dünya Kupası'nı tüm maçları izleyemedim. Bazılarını özet olarak filan izledim. Hani çok iyi bir takipçisi olamadım. Özellikle bizim milli takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından birazcık açıkçası hevesim kaçtı. Ama yine de takip edebildiğim kadar ettim. Ama İspanya'nın oyunu gerçekten inanılmazdı. Arjantin'e gerçekten şaşırdım. Ve herhalde dünyada büyük bir çoğunluk İspanya'nın kazanmasını istiyordu. Bizler açısından gayet mutluluk verici oldu. İspanya'yı tebrik ediyoruz. Betül Demir'le devam, birazdan da Raşit'in isteği gelecek. Herkese iyi akşamlar. Akif Özcan, Viyana FM'de yayında.

0: Urbana FM.
1: Programımız devam ediyor. Yine güzel bir çalışmaydı. Betül Demir ve Uykumda Bile kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. +43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyoruz. Ayrıca tabii ki Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından bize ulaşabileceğinizi de hatırlatmış olalım efendim. Viyana FM mobil uygulamamız yine App Store'da ve tabii ki Google Play'de yerini aldı. Çoktandır var zaten. Oradan da uygulamamızı indirip bizi kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz diyelim. Raşit'in isteğiyle devam edelim. Armağan Arslan, Postak Şeker olan şöyle bir Ankara'ya doğru bir gidelim. Haydi bakalım, buyursunlar.
0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana. Oyna.
1: Raşit, nasıl, keyifler yerinde mi? Tabii isteğin de geldi. Senden iyisi şu anda yok. Tabii neyi kutluyoruz? İspanya'nın galibiyetini mi kutluyoruz? Sen var ya sen. Sen çok fenasın sen. Hadi gelsin o zaman.

0: Hakif Özcan.
1: Akif Özcan nasılsınız? Armağan Arslan, Kostak Şeker olan dedik. Sevgili Raşit'in isteği olarak geldi efendim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Buse Hanım iyi akşamlar. 11. Viyana'dan selamlar sevgiler demişti. Suha İskender'den bir şarkı istiyorum. Çalarsanız sevinirim Akif Bey diye mesajında belirtmişti. İyi yayınlar dilekleriyle de noktalamıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de bu güzel çalışmayı seçtim. Hemen armağan olarak göndereceğim. Hasan Beycan, iyi akşamlar, buradayız. Akif Bey, iyi programlar diliyorum. Yine çok harika başladınız programa. Ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek, Derya Uluğ'dan Hani dinletirseniz memnun olurum demiş. Ne demek efendim, az sonra geliyor Hani şarkısı da. Önce Suha İskender'li isteği, ardından Derya Uluğ gelecek. Siz de isteyin, anında dinleyin. Bunun için bana WhatsApp üzerinden özellikle ulaşmanızı rica edeceğim. +43 660 130 1979'dan. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında.

Çağla ve bir yere de yaz kulaklarınız doldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Programımız devam ediyor. İyi akşamlar, selamlar abi, hayırlı yayınlar. Dükkanda seni dinliyoruz. Tefo'dan Kaçak Göçek şarkısını rica ediyoruz. Kolay gelsin abim, iyi yayınlar demiş. Canım benim, çok çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan. Sana ve dükkanda bulunan tüm arkadaşlarına iyi akşamlar, kolaylıklar, bol kazançlar. Demet Atak, merhaba selamlar Akif Müdürüm, keyifli vakitler diliyorum herkese demiş. Merhaba sevgili Demet, hoş geldin. Rica etsem Siyam'dan Baştan Yazalım şarkısını dinletir misin? Bizim kızlara ve dinleyen herkese armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Demet'e. Alıyoruz listeye. Kendisine ve radyomuzu dinleyen tüm hanımefendilere özellikle armağan olarak göndereceğiz. Hüseyin Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz demişler. Efendim sizler de hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hadi devam.

son sözün kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz programımıza. Az sonra buradayız mesajlarda.

Aman da aman güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hemen şöyle dönelim. Büşra Stuttgart'ta Almanya'dan selamlar. İyi akşamlar Akif diyor. Her akşam yürüyüşe çıktığımda doğrudan Viyana FM'i seni açıyorum. İyi ki varsın. İrem Derici'den bir şarkı rica ediyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Sesi açtım, bekliyorum diyor. Çok teşekkürler. İyi yürüyüşler Almanya Stuttgart'a da selam. Önce Simge Esmer Yangın, hemen ardından İrem Derici'den güzel bir şarkı senin için gelecek.

0: Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerleyiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Siyam isteği vardı. Sevgili Demet istemişti. Baştan yazalım şarkısını. Onu armağan olarak göndereceğiz. Ardından da Stuttgart'a sevgili ve selamlarımızı gönderelim sevgili Büşra'ya. O da İrem Derici'den bir şarkı istemişti ama Demet daha önce istemişti. O yüzden Demet'in şarkısını artık daha fazla bekletmek istemiyorum. Önce sevgili Demet Atağa, ondan da radyomuzun başlandım efendilerine ve tüm dinleyicilerine armağan olarak gelecek Baştan Yazalım şarkısı. Ardından İrem Derici ile devam edecek programımız. İlk saati de yavaş yavaş noktalamış olacağız. Ardından programın ikinci saatinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz de istek ve mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Bunun için +43 660 130 1979'dan ulaşmanız yeterli. App Store ve Google Play'de Viyana FM yaz ve uygulamamızı indir, ücretsiz dinle. Ayrıca web sitemiz viyanafm.com. Ayrıca Instagram adresimiz Viyana FM'i takip etmeyi unutmayın. Viyana FM.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Her kulaklarınızda olduğu Akif Özcan'lısınız. Viyana FM'de programımız devam ediyor. Demet teşekkürlerini iletmiş. Rica ediyorum, selamlar. Stuttgart'a Büşra'ya da sevgiler. Onun için de İrem Derici çaldık. Ankara'ya sevgili Mert'e selam. İyi yayınlar abi, Ankara'dan sevgiler. Kulaklığımı taktım, sendeyim diyor. O zaman bir şaşkın gelmez mi diyor Mahmut Orhan'dan. Gelmez mi? Haydi Ankara. İyi akşamlar. Graz'a selam. İyi akşamlar abi, Selim ben. Arabaya bindik eşimle diyor. Orhan'la beraber sizleri dinliyoruz. Aydın Kurtoğlu'dan gururdan gömlek çalarsan sevinirim. İyi yolculuklar bizim gibi yolda olan herkese demiş. Teşekkürler, iyi yolculuklar. Ay maşallah. Şaşkın diyoruz Viyana FM'de. Güzel bir pazartesi akşamını birlikte paylaşmayı sürdürüyoruz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam.
1: Akif Özcan. Viyana.

Hande Ünsal, Emrah Karaduman düzenlemesiyle kayıp parça kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM, ben Akif Özcan, sizinle olmaya devam ediyorum. 10. bölgeden sevgili Kaan, iyi akşamlar abi, sesine sağlık. Favoritende arkadaşlarla toplandık, seni dinliyoruz demiş. Ve Mert Demir'den Kafayı Yaktım şarkısını istiyoruz demişler. Ben de bu güzel şarkıyı hazırladım. Şu anda fonda duymaya başladınız. Saniyeler sonra tamamını dinleyeceğiz. İyi akşamlar hepinize, sevgiler.

0: İyi akşamlar hepinize. Mert Demir ve Kafayı Yaktım kulaklarınızda olduğu birazdan yine kaliteli müzik kaldığı yerden Viyana FM'de devam edecek Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla. Efendim Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar da sürecekmiş, bu bilgiyi aktarmış olalım sizlere.
1: Viyana FM.
0: Efendim Avusturya'da trafik cezaları 1 Ocak 2027'den itibaren ülke genelinde standart hale getirilecek. Yeni düzenlemeyle birçok trafik ihlaline uygulanan para cezalarının ortalama %50 artırılması planlanıyor. Yeni tarifeye göre acil geçiş koridoru oluşturmamanın cezası 200 euro, tehlikeli yaya geçişi ihlalinin cezası 140 euro, geçme yasağını ihlal etmenin cezası 110 euro, bisiklet yoluna girmenin cezası ise 80 euro olacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülerse ihlalin derecesine göre 50 ila 120 euro arasında ceza ödeyecekler. Ayrıca dur levhasında durmamanın cezası 70, park etme ve durma yasağını ihlal etmenin cezası ise 60 euro olarak uygulanacakmış. Aman dikkat edin.
1: Viyana FM.
0: Bir de Galatasaray'dan haber verelim. Yeni sezon hazırlıkları için Galatasaray Avusturya'ya gelecek. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Yukarı Avusturya eyaletindeki Windisgarsten kasabasında kampa girecek. Galatasaray kamp süresince biri turnuva kapsamında olmak üzere iki de hazırlık maçı yapacak efendim. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bu maçlar 24 ve 27 Temmuz'da oynanacak. Biri Monza ile, diğeri ise Venezia ile olacak. Galatasaray hazırlık maçlarında ve bu kampta başarı ve kolaylık dileklerimizi iletmiş olalım. Pindrings ve Mega Gastro ile Akif Özcan devam ediyor. Hepinize iyi akşamlar dileklerimi iletirken güzel mesaj ve isteklerinizi de bekliyorum. +43 660 130 1979'dan gönderebilirsiniz.
2: Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler.
1: Akif Özcan.

0: Plakamız doldu dönmüyor gidenle. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de istek ve mesajlarınızla tabii ki bekliyorum. Şimdi Mela Beder'le devam edeceğiz. Ne olduysa oldu isimli güzel çalışması kulaklarınızda olacak. 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla bekliyoruz sizleri. İrem İstanbul'da ya Beşiktaş'ta bizleri dinliyor, iyi yayınlar. Sendeyiz diyor, Tarkan'dan bir şarkı rica ediyorum demişti. Az önce senin içine geldi sevgili İrem, sana ve tüm Tarkan hayranlarına. Şimdi Mela Beder, Viyana FM'de ne olduysa oldu.
1: Akif Özcan.

0: Yine çok güzel bir çalışmayı hep birlikte dinlemiş olduk. Çağla ve Sulu Göz Viyana FM'deydi. Akif Özcanlısınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sırada Mabel Matiz var. Dağılıyorum Olaysız isimli bu güzel şarkısıyla kulaklarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan da bekleniyorsunuz. Harika bir yayın Akif Bey. Linz'den selamlar. Kahvemi yudumlarken bir anda sesi açtım sizi dinliyorum demiş. Yalından da bir şarkı çalarsanız sevinirim. Akşam akşam ne iyi olur diyor. Teşekkürlerini iletiyor. Çok teşekkür ediyorum Linz'e. Ebru Hanım'a da selamlar. Tüm sevdikleri için de birazdan Yalından bir şarkı çalacağız. 20. Viyana'ya sevgili Volkan'a selamlar. Abi eve dönerken seni dinliyorum, iyi ki varsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Volkancığım. Ben de sana iyi yolculuklar diliyorum. İzmir'e sevgili Aylin Hanım'a selamlar. Onlar da İzmir'den selamlarını bize iletiyorlar. Kulağımız sizde diyor Hande Yener'den bir şarkı. Gelecek efendim, İzmir'e de selam.
1: Akif Özcan.

Hande Ünsal ve Halim kulaklarınızda oldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Güzel istek ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onlar için çok çok teşekkürler. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle devam ediyoruz yolculuğumuza. İyi akşamlar, sevgiler, selamlar. Güzel bir pazartesi akşamı. Hepimiz için hem keyifli bir akşam hem de güzel bir hafta olsun inşallah sevgili dinleyiciler. Daha fazla haber için Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla canlı yayınımız devam ediyor. İyi akşamlar. Evet.

0: Sakiler radyonuzda oldu. Gamzen'de isimli bu güzel çalışmasıyla. Şimdi Mustafa Mert Koç, Yakar Beni isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Son mesajları bekliyoruz. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Bize de bir şarkı demiş. Bulgaristan'da dinliyoruz. Bu akşam buradayız. Şimdiden güzel yayınlar olsun inşallah demiş. Vallahi yavaş yavaş veda edeceğiz. Buradan Bulgaristan'a selam Ayten Hanım. İstanbul'dalar. Normalde İstanbul'da dinliyorlardı. Ama bugün Bulgaristan'dalarmış. Bulgaristan'a da bir şarkı bekliyoruz demişler. Bu güzel Mustafa Mert Koç şarkısını Bulgaristan'dan bize kulak veren Ayten Hanım'a, beraberindeki tüm sevdiklerine, sevenlerine armağan olarak gönderelim. İyi akşamlar.
1: Gözlerimdeki sen bilin, gülüşünde yakar beni. Bir bakışınla sersefil, dolaşıyorum yine serseri gemi.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Mustafa Mert Koç ve Yakar Bey'in kulaklarınızda olduğu Viyana FM'desiniz. Akif Özcanlısınız. Artık bitireceğiz programı sevgili dostlar. Pin Rings ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerleydik. Her iki sponsoruma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Dünya Kupası heyecanı da geride kaldı. Milli takımımız için, Türkiye'miz için maalesef kötü bir başlangıç ve bitiş oldu. Çok hızlı oldu. Çok daha fazlasını bekliyorduk. Çok inanmıştık ama olsun, her zaman onlar bizim çocuklar. Umuyorum ki hatalarından ders çıkartacaklar ve önümüzdeki maçlarda çok daha başarılı olacaklar. Buna inanıyorum. Zaman zaman tabii farklı spekülasyonlar oldu, değişik konuşmalar oldu. Ama dediğim gibi, yani iyi günde kötü günde yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Hayatın içinde her şey var, futbolun içinde de her şey var. Umuyorum ki hem futbolcular hem teknik heyet çok daha silkelenecekler ve yola çok daha başarılı devam edecekler bundan sonraki kariyerlerinde diyelim. Ve artık bitirelim programı. Yarın akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Birazdan saat başında haberler, hemen ardından Melih yayında olacak. Yarın sabah Ali Süzen, ardından İbrahim Elden, öğle sonrasında Özlem Ayral, ardından ben Akif Özcan. Öyle devam edeceğiz bakalım. Bizden ayrılmayın diyorum. viyanafm.com'dan ve mobil uygulamamızdan bizleri dinleyebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkürler. İyi haftalar, iyi akşamlar. Zafer Peker, Yalan Aşk'la aranızdan ayrılıyorum. Bizimle kalmaya devam edin.

0: Katar.
1: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Tirol'de Türk kökenli polis hayatını kaybetti. Tirol Eyaleti Polis Teşkilatı'nda görev yapan Türk kökenli polis memuru Esengül İnce Bingöl, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen talihsiz bir dağ kazasında hayatını kaybetti. Genç polis memuru düzenlenen cenaze töreninin ardından Innsbruck mezarlığında dua ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Avusturya'da trafik cezalarına zam geliyor. Avusturya'da trafik cezaları 1 Ocak 2027'den itibaren ülke genelinde standart hale getirilecek. Cezaların ortalama %50 oranında artırılması planlanıyor. Park yasağı, dur levhası ihlali ve hız aşımı cezaları da önemli ölçüde yükselecek. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya aletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Mali polis berberlere baskın düzenledi. Avusturya Mali Polisi tarafından Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde berberlere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 85 işletme kontrol edildi. İncelemeler sonucunda toplam 77 farklı kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Otomobil kafenin bahçesine daldı. Avusturya'nın Kärnten eyaletine bağlı Velden kasabasında aracını park etmeye çalışan 74 yaşındaki kadın sürücü kontrolü kaybederek bir kafenin bahçesine girdi. Kazada ikisi ağır, 10 kişi yaralandı. Yaşlı sürücünün yanlışlıkla gaz pedalına bastığı düşünülüyor. Cezaevinde mahkum iki gardiyanı ağır yaraladı. Aşağı Avusturya eyaletinin Steyn cezaevine kısa süre önce nakledilen 23 yaşındaki Rus uyruklu bir mahkum iki gardiyana saldırdı. Ağır yaralanan cezaevi görevlileri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından cezaevlerindeki personel yetersizliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 15, gündüz ise 27 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya uzatma dakikalarında bulduğu golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya geliyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek. Galatasaray kamp süresince biri turnuva kapsamında olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşkım Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkım Meçhul. Aşkım Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce

duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Zannediyorum seste ufak bir sorun var ama çözeceğim. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle program startını vermek istiyorum. Cem Belevi bizlerle birlikte olacak. Mucize diyelim, ardından buralardayız. Şu anda sesteki sorunu çözdüm gibi, en azından benim gördüğüm, duyduğum kadarıyla, ama bir sorun varsa yine bildirirseniz sevinirim. Haydi bakalım, güzel bir eser, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Eyvallah.

Evet Cem, Belevi kulaklarımızdaydı. Mucize dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara ve cevaplara geçmeden önce bir güzel eser daha dinletelim istiyorum. Çağın bizlerle birlikte olacak, galiba seni özledim diyelim, ardından sizden gelenlerle sorunun cevaplarıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Galiba seni özledim dedik Çağ'ın kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen... Günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum cevaplarla birlikte. Vallahi başta ufak bir aksilikle başlayınca bugün alışılagelmiş bütün düzen birbirine girdi. Normalde ilk şarkıdan sonra soruyu sizlerle paylaşmam gerekiyordu ama aklımdan bir anda uçtu gitti. Efendim bu akşam için dedik ki sevdiğiniz biri için kendinizden neden ve ne kadar vazgeçebilirsiniz diye sorduk. Sevdiğiniz biri için kendinizden neden ve ne kadar vazgeçebilirsiniz? Sevgili Leyla Hanım bu akşam bize ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Her zaman olduğu gibi babamla birlikte sizi dinlemeye gayret ediyoruz. Sorunun cevabına gelecek olursak, aslında bu durum bence sevdiğin kişi tarafından ne kadar sevildiğine ve yaptığın iyiliklerin ne kadar onun gözüne gözüktüğüne bağlıdır şayet. Yaptığın bir iyilik onun mutlu olmasına ve sonrasında bu iyiliğe karşılık olarak karşılık beklememesine rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, sana duyurarak veya gıyabında, işte orada taviz sonuna kadar hak edilebilir demiş. Değil mi? Yani biri seni sevdiğini sonuna kadar hissettiriyorsa, yaptığın iyiliğin de farkındaysa, sen hiçbir karşılık beklemezken seni mutlu etmek için o gördüğü iyilikler hatırına, sana olan sevdası hatırına bir şeyler yapıyorsa, baba orada kendinden taviz vermekten çekinmeyeceksin ya. Yani neticede bu hayatın bir yerinde iki kişi olacaksın. Yani o taviz bekleyen kişi, daha doğrusu zaman zaman taviz vermen gerekebilecek kişi ve sen abi, ötesi olmayacak. Ailenle başlayan serüven senin aile olmanla devam edecek, nasipte varsa şayet. O yüzden kıymet bilmek lazım. Her taviz de öyle kendinden vazgeçmek değildir. Bazen o kadar mutlu eder ki insan seni, seni sevdiğini o kadar belli eder ki o tavizi kendine sorumluluk gibi hissedersin ama taviz gibi de gözükmez. Hayat müşterek dersin çünkü sen aslında taviz değil, bir yerde gördüğün değere karşılık veriyorsundur. En azından bence. Yani biliyorum illaki yanlış düşünüyorsun diyenler olacak, kendilerince haklı yönleri de olacak ama bence durum böyle. Ve sevgili Emel demiş ki merhabalar, iyi yayınlar. Sorunun cevabına gelecek olursak, sevdiğim biri için kendimden, zaten evlendiysem vazgeçmeyi göze almışım demektir demiş. Garip ama doğru bir yerde. Yani evlilik fedakarlık meselesidir ya, zaten gereken fedakarlığı, özveriyi birken gösterdiğin özveriyi ikiyken gösteremezsen o evlilik sürmez. Dolayısıyla doğru bir yerden bakmış.

Evet, güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde keyifle dinlediniz. Sevgili Dinçer, selam abim, iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar sana armağanım olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, sevdiğim biri için kendimden gördüğüm değer kadar taviz veririm. Aslında bunu vermem diyen yalan söyler. Bence en büyük keşkeler buradan doğar. Hayatının her döneminde mutlaka birini bir şekilde diğerlerinden farklı tutarsın. Şayet verdiğin değerin karşılığını göremeyip iyi niyetin dibine kadar kullanıldıysa keşke dersin demiş. Aslında doğru ya, yani illa bir sevgilin vesaire olması gerekmiyor. Bir mesleğe de emek veriyorsun.

0: Dostluğa da emek veriyorsun. Ve verdiğin değerin karşılığını göremeyip işin sonunda yapmasaydın, etmeseydin bana mı yaptın? Vesaire lafları duyunca kendi kendine şey diyebiliyorsun. Ya evet haklı. Keşke yapmasaydım. Ama mesele şu aslında. Keşke dememek mümkün değil bu hayatta. Ama mümkün olan bir şey var. O keşkelerden ders çıkaracaksın abi. Gerekirse bütün bağları koparacaksın. Sana gerçekten değer veren insanla. Ki bir insana gerçekten değer veren insan sayısı bence kim olursan ol iki elinin parmağını geçmez. Hatta iki elinin parmağını bulmaz bile. O kısım bile işin mübalağasıdır bana soracak olursanız. Benim yaşantım içerisinde gördüğüm bu. Şayet kalabalıklar içerisinde size gerçekten değer verdiğini söyleyen birileri varsa %90'ı altını katsan mutlaka olmadık bir şeyler bulabileceğin dostluklardır. Adı dostluktur ama manen öyle değildir. En azından bence. Umarım bu durum tam tersine döner. Umarım herkes kendi ne olduğunun farkına varır ve kime dost deyip diyemeyeceğini en iyi şekilde seçer. Bir de şöyle bir şey var çünkü yani ben ona dost dedim, güvendim falan diye dert yanıyoruz da kendi kendimize baş başa kaldığımızda. Şöyle de bir şey var. Sen kendini biliyorsun, herkesi de kendin gibi görüyorsun. Burada eyvallah ama karşı tarafta keşke senin kadar kendini bilse belki durum şey olacak. Yani ben buna yanlış biriyim deyip bir anda senden uzaklaşabilecek. Biliyorum bunlar olağan dışı şeyler, özellikle günümüzdeki insan yapısına bakıldığında. İnsani bütün değerler neredeyse sıfıra bu kadar yaklaşmışken güzel şeyler söylemek zor ama biz hala imkansız demiyoruz. Nefes alıyorsan umut her zaman vardır diyen taraftayız. Efendim Afra bizlerle birlikte olacak. Sefer tası diyelim, ardından güzel bir şiirle buralardayız. Haydi bakalım.
1: Bir tek beni bağlar benim aldığım yara. Hiçbir zaman acıtmadı sana.

Sefer Tası dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada güzel bir şiirimiz var. Öncesinde güzel bir mesajımız var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili kuzenim İbrahim ve hayat arkadaşı Ecem şu anda Kayseri'den bizlere kulak veriyorlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. İstemiş olduğu eseri aldım listeye. Umarım şarkıda bir yanlışlık yoktur. Şarkıya geçmeden önce güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Hiçbir yere yazmadık. Hiçbir yerden ezberlemedik. Bakalım ortaya neler çıkacak. İşte olay aslında tam olarak az önce söylediğim yere geliyor. Birini seviyorsan, sevdiğinin de karşılığını görüyorsan, o andan itibaren sözmüş, nişanmış vesaire çok da önemli olmuyor abi. Sen bir yerde aile oluyorsun. Zaten o güveni sana verdiği için o kişi sevdiğin kişi oluyor. Ve az önce bahsettiğim iki isim de aslına bakarsanız aynı durumu yaşıyor. Herkesten, her şeyden bir şekilde uzaktalar. Ve şayet kendi içlerinde huzur olmasa, sevgilerinden böylesi emin olmasalar, işte o zaman o gurbet çekilmez olur. İnsan geçmişini arar. O dört duvar arasındaki 10 cümlesinden 9'u keşke ile dolar. Ama bir yerde aşk varsa, sevgi varsa, gerçekten iki kalbin bir araya gelinmesiyle aile olunmuşsa, gerisi boştur abi. Takmamak gerekir, takılmamak gerekir. Çünkü takılsan da ne geçmişini değiştirebilirsin, ne bugünü değiştirebilirsin ki zaten bugününden memnunsan değiştirme de baba. Yani arada bir şey var. Bazen geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Sırf geleceğin temelleri sağlam olsun diye, bugünün temelleri sağlam olsun diye. Haydi bakalım güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım. Ardından güzel bir eser, onun da ardından buralardayız. Eyvallah.

Sessiz gecelerin bir anlamı yok. Hoş. Öyle bir sessizlik de görmedim. Gönlümdeki yaralar rahat vermedi bana. Gülmek nedir? Bilmedim. Bilemedim. Sessiz gecelerin bir anlamı yok. Acılar dolmuşsa yüreğine, baş edemiyorsan şayet, basmak gerek son bir çığlık bu gecenin, bu gecenin sessizliğinin inadına. Sessiz gecelerin bir anlamı yok. Konuşmak gerek bazen. Kendi kendine de olsa. Bazen yalnız kalırsın bu hayatta. Sana düşen kendini dost etmektir yıldızlara. Bazen seni anlatır gökyüzünden düşen her damla. Her biri eşittir dökemediğin gözyaşlarına. Konuşurken titriyorsa sesin şayet, borçlusun her şeyi sessiz gecenin çığlıklarına. Öyleyse son bir gayret. Sessiz gecenin inadına umut dolu son bir çığlık daha. Umut dolu son bir çığlık daha.

Efendim Çınar'a Melikzade kulaklarımızdaydı. Sevgili kuzenim İbrahim ve hayat arkadaşı Ecem için geldi. Umarım keyifle dinlediler. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Okumuş olduğumuz güzel şiiri de kendilerine armağan edelim. Sürçülisan ettikse aşık olan, söylemiş olduğum gibi hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Tamamen anlık ortaya ne çıkarsaydı. Duygularımızı koyduk. Dolayısıyla tabii ki de hatalar olabilir. Sevgili Cansu Hanım, Cansu Karataş şu anda bizlere kulak veriyor. Kendisine ve Karataş ailesine selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar Melih, ben de buradayım. İyi yayınlar dilerim. Rafet Er Roman'dan bir eser Zuhal ablama gelsin. Bir de tüm çiftlere rica ediyorum demiş. Birazdan alalım listeye. Bu saatin kapanış çalışması olarak. Ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, nazarsız yayınlar dilerim. Soruna cevabım, sevgi fedakarlık gerektirir. Ama bu durum kendini kaybetmek demek değildir. Bir ilişki iki kişiyi de beraber büyütmeli. Yalnızca tek tarafı eskitmemeli. İşte bu gerçek bir sevgidir ve bu sevgi için her şey yapılır. Can feda edilir sevgilerimle demiş. Tabii gerçek sevgi için her şey yapılır. Belki can feda etmek de buna dahil. Biraz uçuk bir noktada olsa, ama zaten seni seven kimse seni canından etmeye uğraşmaz baba. Yani böyle bir şey var. Biri canına can katmıyorsa, sana iyi gelmiyorsa, sen de ona ömrün boyunca iyi ki varsın diyerek kendini kandıramazsın. Yani birine güzel bir söz söylüyorsan, birinden güzel bir söz duymak istiyorsan, önce davranışlarınla o sözün altını dolduracaksın. Zaten sonrasında insan göğsünü gere gere şayet nankör değilse seni seviyorum da der, iyi ki varsın da der, çiçeğini de alır. O beklenen incelikler beklenmedik anda gelir. Zaten onu incelik yapan da bence odur. Yani işte bugün benim doğum günüm. Kesin bir çiçek gelir düşüncesiyle hareket eden birine bir çiçek götürmek de onun hayatına bir anlam katmış olmazsın, ama hiç beklemediği anda sana olan sevgisine karşın ufak da olsa bir şey götürürsen o bin hediyeye bedeldir zaten. Mesela bunu yapabilmek ve yaptırabilmek. Ötesi boş. Efendim Anıl Durmuş ve Ahmet Hatipoğlu bizlerle birlikte olacak. Acıyor kalbim diyelim ardından. Bu saatin kapanışı için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte ilk saatimizin sonuna geldik. Bu saatin kapanış çalışmasını Önkür ailesine ve tüm çiftlerimize, sevgili Cansu Hanım için armağan etmiş olalım. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, Rafet'e roman, kalbime sürgün diyelim Ezo ile birlikte. Onun ardından reklamlar ve bir de bunları biliyor muydunuz köşemiz var. Uzun zamandır yapmıyoruz. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Reklamları dinlediniz. Bunları biliyor muydunuz? Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en üretken ve en sevilen isimlerinden biriydi. Yalnızca tiyatro sahnesinde değil, radyo ve seslendirme alanında da uzun yıllar emek verdi. 1978 ile 1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev yaptı. Şehir tiyatrolarında onlarca oyunla sahneye çıktı ve kendine özgü üslubuyla kuşaklar boyunca izleyicinin havzasında yer edindi. Usta sanatçı 2026 yılında hayatını kaybederek Türk tiyatrosunda yeri doldurdu. Durulması güç bir boşluk bırak.
1: Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinle sabahlar.
1: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul.
1: Melih ile Aşkı meçhul.
0: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
1: Aşkı meçhul.
0: Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
0: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
1: Devam ediyor.

Evet, ikinci ve son saatimizin startını verdik. Benim ve birçok dinleyenin en sevdiği saat. Artık burada bizler uzun uzun konuşmamaya çalışacağız. Daha çok şarkılar konuşulacak. Onlar konuşacak. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Ve demişler ki...

Sevdiğim biri için kendimden zor taviz veren biriydim. Meğer o öyle beklediği için benim zoruma gidiyormuş kendimden taviz vermek. Diğer türlüsü oluyor çünkü demiş. Aslında taviz vermeyi değil, vazgeçmeyi sorduk ama birçok dinleyenimiz de taviz vermek üzerinden almış. Taviz vermek de kendinden değilse de kendine dair bir şeylerden vazgeçmek demektir aslında. Neticede doğru bir yaklaşım. Bir de o var değil mi? Yani adam kibrinden dolayı onun için her türlü tavizi verebileceğine, her şeyden, herkesten vazgeçebileceğine inanıyor. Bazen kendi kendine inanıyor, bazen de işte senin ilişki içindeki hareketlerin onu bu duruma ikna ediyor. Ve bunu sonuna kadar kullanıyor, seni manipüle ediyor. İşte sen bensiz olamazsın, sen beni seviyorsun vesaire vesaire. Aslında sen onu sevmiyorsun. O senin onu sevmediğine ikna olmanı istemiyor. Ben bunu da şeye bağlıyorum bu arada. Yani şayet hayatındaki kişi çeker giderse onu onun gibi sevebilmeyi bırak, sevebilecek herhangi biri yok. Yani herhangi bir şekilde sevebilecek biri yok etrafında. Çünkü ne olduğunun farkında. O yüzden elindeki o saf duyguları silah olarak kullanıp karşısındaki kişiyi manipüle etmekle yetiniyor. Böyle durumlarda da olay yine her zaman olduğu gibi bizde bitiyor. Gözümüzü açıp bir şeylere dur demek lazım abi, yoksa olmaz. Kaybedersin bir Allah'ın kulu da. İşte benim için yaptın ne yaptıysan Allah razı olsun demez bu kim olursa olsun. Yaptın da bana mı yaptın demesi kolaydır da benim için çok şey yaptın Allah razı olsun demesi zordur abi. Efendim Atilla Kaya gelsin. En sevdiğim isimlerden bir tanesi, uzunca bir zamandır da yer vermiyoruz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için geliyor. Canımdan can iste diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bırakmam seni dedik ve devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.25 oldu. 23'e kadar buralardayız. Birbirinden güzel eserler bizlerle birlikte olacak. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum ve bendeki cevabını da sizlerle paylaşacağım. Sevdiğiniz biri için kendinizden neden ve ne kadar vazgeçebilirsiniz? Sevdiğiniz biri için kendinizden neden ve ne kadar vazgeçebilirsiniz? Bir kere neden kısmı benim için basit abi. Yani seviyorum. Üstüne bir de seviliyorsam daha da nedene gerek yok. Ne kadar vazgeçebilirim? Şu andan bahsedecek olursak, genel itibariyle bakmadan şu andan bahsedecek olursak, dibine kadar vazgeçerim abi. Yani her şeyle, herkesle burun buruna, karşı karşıya gelebilirim. Çünkü sevildiğimden dibine kadar eminim. Tabi zaman her şeyin ilacıdır diyoruz ama bazen de kötülüklerin sebebi olabiliyor. Her şeyin ilacıdır kısmı bu tür durumlarda bizim kandırmacamız, kendi kendimizi kandırmacamız gibi kalıyor. Umarım zaman bizi öyle bir noktaya getirmez. Tüm bunların temennisiyle onu çok sevdiğimi, gerçekten çok sevdiğimi bir kez daha söylemek istiyorum. Abi her şeyini paylaşabilmek gibisi yok. Hani şey vardır ya, bize küçüklükten beri sözüm ona doğru diye öğretilen bir şey vardır aile içinde. İşte bazı şeyler söylenmez. Arada bir şeylere sessiz kalırsın, pembe yalanlar, beyaz yalanlar söylersin. İşte annenle babanın huzuru bozulmasın diye falan. Yok abi, öyle bir şey yok. Yani yokmuş, ben de bunu zaman içerisinde fark ettim. Yalanın beyazı pembesi yok, bu bir. Bir de gerçeklerin eninde sonunda gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Yani bir şeyleri saklamak, saklamaya çalışmak sadece olacakları öteliyor, engellemiyor. Ötelemeye de gerek yok. Her şeyi paylaşacaksın ki zaten aile olduysan, ya ben bununla paylaşsam ne tepki görürüm acaba diye bir düşünce içine kapılman yanlış olur. Vereceği tepkiyi bilirsin. Onu bile bile de ne olacaksa olsun deyip söylersin abi. Zaten birinin sevgisinden ne kadar eminsen, bir şeyi onunla paylaştığında sana işte onu benden niye saklamadın diye öyle kocaman kocaman tepkiler göstermeyeceğini bilirsin. Bunu unutmamak gerekiyor. Bence mesele sevdiğinle her şeyi paylaşabilmektir abi. Bunu yapabiliyorsan o zaman zaten ortada bir sevgi var demektir. Şayet yapamıyorsan şüphe vardır. Şüphe de sen dahil herkesi, her şeyi bitirir abi. Efendim, Mustafa Topaloğlu bizlerle birlikte olacak. Gel gel kaçma diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada bir isteğimiz var. Serpil şu anda bizlere kulak veriyor. Viyana'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Selam, annemi çok seviyorum, çok özledim. Ceylan'ın annem çalışması, annesini özleyen herkese gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Aldık listeye.

Efendim Ceylan bizlerle birlikte olacak. Ardından Mustafa Ağaca gelsin, sürpriz bir çalışmayla iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana Efendim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mustafa Ağaca kulaklarımızdaydı. Gara gara dedik. Ve hemen ardından şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Bülent abim bizlere ulaşmış. Melihim, selamünaleyküm, hayırlı geceler. Tam benim sevdiğim saatler ve program çok güzel kardeşim demiş. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Vallahi benim de ayrı yerden sevdiğim bir saat. Burdur'dan sevgi, saygı, selam sunuyorum tüm dinleyicilerimize. Keyifler yerinde mi? Afiyettesindir inşallah. Benim yüreği güzel dostum. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Vallahi buradaysak, mikrofon başındaysak, sizin gibi insanlar da varsa her zaman keyfimiz yerindedir. Rabbim eksikliğinizi göstermesin.

Hüzünlendireyim, bir şarkı rica edeceğim. Zara'dan Acı Gelecekler. Benim de çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesidir. Zara'dan pek dinlemem ama şarkıyı severim. Başta zat halinize, dinleyenlere ve gurbetteki tüm kardeşlerimize armağan olsun. Sizleri Rabbime emanet ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim.

Ben Bülent abinin mesaj yazarken gösterdiği özveriye gerçekten hastayım. Böyle her kelimesini seçerek yazıyor. Bu durumda benim çok hoşuma gidiyor. Yani ince düşünebilen insanların kaldığını bilmek, görmek gerçekten çok güzel. Efendim Zara bizlerle birlikte olacak. Acı gerçekler diyelim ardından. Cengiz Kurtoğlu gelsin, onun da ardından Babalar Geçidi ile buralardayız. Haydi bakalım.

0: yine sana geldim. Ben dertlerimi ancak kadehimle unuturum. Önce sevgilim, sonra da dostlarım terk etti. Tek dostum sen ve kadehim.
1: Arabeskin kralı.
0: Tüm neydi

0: Bionefam.
1: Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Perihan Hanım bizlere kulak veriyor. Yemeğinize sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Ahmet amcamız, evlat geç kaldık ama sen de geç kalmışsın. Yakaladık galiba demiş. Vallahi ucundan kıyısından öyle oldu. Leyla Hanım başta geldi ama Ahmet amcamız sona kaldı. Bu da demek oluyor ki muhtemeldir bir arada değiller. Efendim Ferdi Tayfur bizlerle birlikte olacak. Elim kolum bağlı diyelim. Ardından Müslüm Baba gelsin. Olmadı yer diyelim. İki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik Saşkola. Dubai'den Emel, Zinat ve Yusuf için geliyor sıradaki çalışma. Kocaman alkışlar sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Biyonev.
1: Bilirsin beni işte. Anlatırdım kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.